0: İslam'ın Mekke döneminde Übey bin Halef isimli bir putperest, eline çürümüş ve ufalanmış bir kemik tozu alarak Peygamber Efendimiz'e hitaben, "Bunlar çürüyüp yok olduktan sonra mı dirilecek?" diye sorar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Evet, Allah onu, seni ve ikinizi de işte böyle olduktan sonra yeniden diriltecek" der. Bu olay üzerine şu ayetler nazil olur. "İnsan bizim kendisini az bir sudan yarattığımızı görmedi mi ki? Kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir." Yine Mekke müşrikleri tarafından Efendimiz'e en çok sorulan inanç konuları arasında kıyametin zamanı ile ilgili sorular da yer alır. Kur'an-ı Kerim'de hem soru hem cevap birlikte zikredilir. "Ey Muhammed, senden kıyametin zamanını sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır. Kıyamet alametlerinden birisi de Yecüc ve Mecüc'ün çıkışıdır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e Zülkarneyn hakkında da sorular sorulmuştur. Ey Muhammed, bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım. Bu soruların içinde inkar amaçlı olanlar olduğu gibi iyi niyetle öğrenmek maksadıyla soranlar da vardı. İyi niyete örnek olarak ruhla ilgili sorulan sorular gösterilebilir. Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. İnançla ilgili sorular öğrenme amaçlı olarak bizzat sahabeden de gelmiştir. Örneğin Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre sahabeden bir grup Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle demiştir: İçimizde öyle şeyler hissediyoruz ki herhangi birimiz onları söylemeyi bile büyük günah sayar. Hazreti Peygamber, hakikaten böyle bir şey hissettiniz mi diye sorar. Onlar da evet deyince buyururlar ki, bu imanın ta kendisidir. Başka bir rivayette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vesvese sorulmuş, o da bu imanın halis olanıdır şeklinde cevap vermiştir. Efendimiz Hazreti Peygamber'e kaza ve kader konusunda da bir takım sorular yöneltilmiştir. Rivayete göre Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın elçisi, sanki yeni yaratılmışız gibi bize dinimizi açıkla. Bugün amel ne husustadır? Kalemlerin kuruduğu, miktarların kesinleştiği şeylerde mi, yoksa istikbalimize ait şeylerde mi?" diye sorar. Peygamberimiz de cevap olarak, "Hayır, aksine kalemlerin kuruduğu, miktarların belirlendiği şeylerdedir" diye cevap verir. "Öyleyse neden çalışalım?" diye sorar sorunun sahibi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Çalışın. Herkese yapacağı şey kolaylaştırılmıştır" buyurur. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, bu sözlerimizle beraber bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Çalır

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi

de sizi dinliyoruz. Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları,

seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey bu dünya talebi uğruna nefsani istekler için diyar diyar dolaşan ve Allah'ın sıfatlarını, gücünü, büyüklüğünü göremeyen gönlü körleşmiş kişi. Ne vakte kadar bu gülistan nerede, nerede deyip duracaksın? Can ayağına batmış şehvet, hiddet ve nefsani istekler dikenini çıkarmadıkça gözün kararır, göremezsin. Bu halde nasıl dönüp dolaşacaksın? İlahi emaneti taşıdığı için çok üstün bir güce sahip olan ve dünyalara sığmayan Ademoğlu, cismani zevkler dikeninin etrafında gizlice dolaşır durur. İnsanda bulunan bu ilahi emanet, bu can, ekmekle yemekle simiren yahut kah şöyle kah böyle olan can değildir ki. Bu ilahi nefha, haktan gelen bu ruh, yemeden içmeden hasıl olan hayvani ruh değildir. Ey emeline ulaşmak için çare arayan kişi, hoş olmayan bir şeyden insana hoşluk gelir mi?

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İşe bilerek başlayıp başarıyla bitirebilmek için akıl gerekliyse de insanın gönül sahibi de olması gerekir. Gönül gözü olmazsa kafa gözünün yararı yoktur. Akıl olmazsa insan gönlünden yeteri kadar yararlanamaz. Akıl, anlayış ve bilgi kimde tam olarak varsa o kişi tam yararlanılacak biridir.

0: bedenin arasındadır. Sesler, nefesler. Kün feyekun, oluşlar, bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler. Seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler.
1: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziya, akla ziya. Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 15. cüzdeyiz. Beşinci cüzün teması, bir mümin bulunduğu coğrafyada dinini yaşamak ve onu tebliğ etmek için uğraşır. Gelebilecek her türlü sıkıntıya katlanır. Ancak bu zorluklar dayanılamayacak hale gelirse, başka bir bölgede dinini yaşamak için hicret edebilir. Hicret, o mümine ve topluluğa taze kan demektir. Çünkü Allah için hicret edenler her zaman başarılı olurlar. 15. cüzde İsra suresinin tamamı ve Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. 15. cüzdeki 3 mesajın ilki Allah'ın desteği. Tebliğe devam eden ve sıkıntılara sabredenlere Allah yardım eder. Allah onları destekler. İsra suresinde Allah'ın sonsuz gücü anlatılmaktadır. Ayrıca İsra, yani gece yolculuğu mucizesiyle İslam'ın önceki peygamberlere gönderilen ilahi dinlerin devamı ve sonuncusu olduğu mesajı verilmektedir. İslam aslında Hazreti Adem'le başlayan bir süreçtir. O dönemde Mekke'de inşa edilen Kabe, yeryüzünün ilk mabedidir. Daha sonra Kudüs'te Mescid-i Aksa inşa edilmiştir. Son peygamberin gelişiyle İslam yeniden yeryüzüne Mekke'den yayılmıştır. Bu açıdan Mescid-i Haram, yani Kabe ile Mescid-i Aksa arasında bir bağ bulunmamaktadır. Surede İsra olayından sonra Hazreti Musa dönemine geçilir. Çünkü o dönem tarihin önemli kırılma noktalarından birisidir. Ve Hazreti Musa'ya gönderilen 10 emrin büyük bir bölümü bu surede adeta yeniden emredilir. Allah'a şirk koşmayacaksın, öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın ve diğerleri. On beşinci cüzden mesajları aktarmaya devam ediyoruz. İkinci mesaj ise Allah için hicret. Allah'ın dinini tebliğ ederken yaşanılan sıkıntılara sabredilemezse hicret edilebilir. Surenin ikinci bölümünde Hazreti Adem'in yeryüzüne inişi ve şeytanın yeryüzündeki tuzakları anlatılıp ardından hicret duası zikredilir. Bununla sanki bir yıl sonra olan hicrete bir hazırlık ve asıl imtihanın hicretten sonra başlayacağına dair bir mesaj verilmektedir. Surenin son tarafındaysa Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara önemli uyarılar bulunulmakta ve özellikle İsrailoğullarının bir araya geldikten sonra yeryüzünde çıkaracakları ikinci büyük fitneye karşı hazırlıklı olma uyarısı yapılmaktadır. 15. cüzdeki 3. mesajla programımızı sonlandıracağız. Hicretle başarılı olmak. Evet, 3. mesaj, hicretle başarılı olmak. Ayrıca 15. cüzde Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Surenin başında bir grup inanmış gencin hicreti anlatılır. Sığındıkları mağarada kaderin tecellisiyle 309 sene uyutulurlar, sonra uyanırlar. Uyandıkları yüzyılda ahiret ve dirilişe imanda bir zayıflık olsa gerek ki insanlara böyle bir diriliş örneği gösterilir. 309 sene sonra bu gençler yeniden yeryüzüne gelirler. Bu surede de Müslümanları hicrete hazırlama ve onlara moral verme söz konusudur. Allah için hicret edenlerin başarılı olacakları vurgulanır. Sonra Hazreti Musa ve Hızır olayıyla şer gibi görünen hadiselerin hayırla sonuçlanabileceği ve biraz sabredilmesi gerektiği ifade edilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularından bugün
15. cüzden 3 mesaj aktardık. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Beşinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: خير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
1: İsra Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik, servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Rasul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstehak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışız.

elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır. Onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu sadece onların haktan uzaklaşmalarını artırıyor. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir. Çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin, siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla diriliyoruz.

Gidecekmişiz, öyle mi? De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defada bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zannı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa, hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice artırmaktan başka bir şey sağlamaz. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis'in dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi ve ekledi. Şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu. Git, onlardan kim sana uyarsa cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Hadi onlardan gücünün yettiklerini sesinle telkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size çok merhametlidir. Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığındaysa yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz Ademoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.
Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye, neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar, işte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir ve size pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkla direndikçe direndiler. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı, içlerinden de çağal çağal nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim, ben sadece bir beşer peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kâfidir. O kullarını çok iyi bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse, doğru yolu bulan işte O'dur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa, artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak
azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda kuşku yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok eli sıkıdır. Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Hadi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, ey Musa demişti, senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi, çok iyi biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun, ben de öyle düşünüyorum ki hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına yurdunuzda oturun, ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık. Peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını artırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın, hangisiyle yakarırsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin, yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa, arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk.
haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik.

mağaranın sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse, işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse, artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar etti ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın, Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise, bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız dediler. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki, onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerine çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara altlarından ırmaklar akan Adin cennetleri vardır. Onlar orada altın bileziklerle bezenecekler. İnce ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler. Orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık.
Böylece adamın bol ürünü oldu.

oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: "Benim malım seninkinden daha çok. İnsan sayısı olarak da daha güçlüyüm." Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi: "Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum." Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, "Yoksa sen," dedi, "seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, 'Maşallah, güç yalnız Allah'ındır,' deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi, çardakları yere çökmüş haldeki bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. "Ah," diyordu, "keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım." Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver: "O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çer çöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir." Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, "Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, 'Vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş,' dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere, 'Âdem'e secde edin,' demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah, 'Benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın,' buyuracak. Onları çağıracaklar fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılamaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve

kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler ahalisi, zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına, ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama, "Yiyeceğimizi getir, gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü?" dedi. "O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Hemen izleri üzere geri döndüler. Derken kullarımızdan birini buldular ki, ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. O kul, "Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam," dedi. O da, "Eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma," diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi. Musa, "İçindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın," dedi. Kul, "Ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimizi çıkmaza sokma," dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir gence rastladıklarında o kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, "Masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha, gerçekten sen fena bir şey yaptın." "Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Günün duası. Allah Resulü namazlarının ardından, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl, ey yücelik ve ikram sahibi derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 17 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ankebut suresinden mesajlar. Mekke döneminde nazil olan sure, ismini ayette geçen ve örümcek anlamına gelen ankebut kelimesinden almaktadır. Bu ayette Allah'tan başkasına güvenenlerin durumu, ördüğü ağa güvenen örümceğin haline benzetilir ve ağdan ibaret olan örümcek evinin evlerin en çürüğü olduğu açıklanır. Müminlerin Allah'a güvenmeleri, onun emirleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekilir. Ankebut suresinde takva ehli olmanın yolları gösterilirken, yalnızca iman ettik demenin kafi gelmeyeceği, imanın insana sorumluluklar yüklediği, yüce hedeflere ulaşmanın azim, sabır ve gayrete bağlı bulunduğu önemli hatırlatılmaktadır. Sureden, müminlerin inançları uğruna çektikleri sıkıntıların da birer imtihan olduğu, böylece gerçek müminlerle münafıkların ortaya çıktıkları anlaşılmaktadır. Sure, Allah'a inanan ve Allah yolunda sıkıntılara göğüs geren müminlerin Allah'ın himayesinde olduklarını ve Allah katında yüksek bir mevkiye sahip bulunduklarını müjdeleyen ayetle sona ermektedir. Bir ayet. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Ankebut Suresi 52. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

0: Hadi yeni bir gün. 5 dakika daha lütfen. Okul servisi beklemez ama.
1: Radyoyu açayım mı?
0: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
2: Güne başlarken.

0: sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
4: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
5: Anne, kim konuşuyor?
6: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
5: Bizi de duyuyorlar mı?
6: Mesaj gönderirsen duyarlar.
5: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
7: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken. Hazırlayan ve sunan Zahide Ülkü Bakiler.

Eylül'ün son gününden 30 Eylül 2026 Çarşamba'dan bütün dinleyicilerimize hayırlı güzel bir sabah dileyerek bugün de güne başlarken programına Diyanet Radyo'da merhaba diyoruz efendim. İyi bir sabah diliyoruz. Bereketli olsun, güzel olsun, bolluk getirsin, sağlık getirsin inşallah bugün bizlere. Gri bir Ankara sabahına uyandık. Sonbahar kendisini hissettiriyor iyiden iyiye. Yağmurumuz var çok şükür, bereketimiz var. Yollarda biraz seyrederken dikkatli gitmek lazım. Türkiye'nin pek çok yerinde artık bir sonbahar havasını atıştıran veya bazen şiddetle kuvvetlenen yağmurla bir beraber seyrediyoruz. Hem hayatımız hem de trafiğimiz öyle seyrediyor. Şu anda trafikte bizi dinleyen dinleyicilerimize ulaşacakları yerlere kadar sağ salim, kazasız, belasız bir seyahat diliyoruz efendim. Bugün yine birlikte güne başlayacağız. Başlarken Türkiye'den ve dünyadan farklı haberleri gazetelerden sizlerle paylaşarak günü karşılayacağız. Onun ardından hayata dair paylaşımlarımız her sabah olduğu gibi yine olacak ama 8.30'da bugün klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek hocamla önemli bir konuyu konuşacağız. Eğitim hayatında ebeveyn tutumu, anne babaların çocuklarına olan yaklaşımları onların eğitim hayatını nasıl etkiliyor? Bu konuyu masaya yatıracağız. Hem program esnasında genel olarak bize iletmek istediklerinizi hem de konuğumuza olan sorularınızı az sonra 533 013 80 90 numaralı hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Tekrar günaydın diyelim, güzel bir eserle güne başlayalım.

Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

kahvaltı yaparken severek dinliyoruz. Tüm dinleyenlere selam olsun. Rabbim zulüm altındaki tüm Müslüman kardeşlerimizi zulümden kurtarsın inşallah demiş. Amin efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ve hatırlatalım, 533-013-8090'dan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi dönelim Türkiye'nin gündemine. Acaba gündemde neler var? Dünden ne yansıdı bu sabaha? İlk gazetemizle tura başladığımızda görüyoruz ki gazetenin manşeti, ki bugün hemen hemen bütün gazetelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmanın yansımaları görülüyor. Yanlış yaparla, yanlış yapanla vedalaşırız manşeti var gazetede. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla dün Beştepe'de fon toplantısı yaptı. Ardından partisinin il başkanları toplantısında net mesajlar verdi. Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza devam ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı başlıkları aktarıyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle söylüyor: "Bugün sizlerle bazı meseleleri konuşmak zorundayım. Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Partinin ilkelerini ve kurucu değerlerini hepimize ve hepinize tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmasam bu hareket olmaz diyen gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şansını bağladığına inanan varsa büyük bir yanlış içindedir. Biz fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını korumak için varız. Biz yenilenerek yürürüz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz," diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve haberin devamını bir başka gazeteden görelim. Kimilerini şeytan aldattı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından bir pasaj: "Farklı ajanda taşıyanlar çıkabilir. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimilerini şeytan aldattı. Bunları kenara koyduk, hesabını sorduk. Milletin malına el uzatanla işimiz olmaz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz," diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün gerçekleşen iki farklı toplantının neticesi bugün gazetelerin ilk sayfalarında yer buluyor. Ve bu konuda atılacak 5 adımı da sizlerle paylaşalım. Yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon krizini görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan bu ekip neticesinde 3 saatlik bir toplantının neticesinde 5 karar çıktı. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. DDK denetim süreci başlattı. Tasarruf finansman şirketlerinin devri görüşüldü. Yatırımcılara ödeme için yol haritası sunuldu. Benzer durum yaşanmaması için yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğine dair bir karar alındı. Evet efendim, devam edeceğiz farklı haberlerle dünyadan ve Türkiye'den gündemimize. Ve bugün sizlerle hayata dair önemli konuları paylaşırken az sonra saat 8.30'dan sonra klinik psikolog Mürşit Ekmel Albek de stüdyo misafirimiz olacak.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Güne başlarken programına devam ediyoruz. Saatlerimiz 7.20'yi gösteriyor. Herkese hayırlı, güzel bir sabah diliyoruz efendim. Diyanet Radyo'yu dinliyorsunuz. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Hafta içi her sabah 7-9.30 saatleri arasında bu mikrofonda sizlerle olmaya gayret ediyorum. Efendim, gazetelerden Türkiye ve dünya gündemine dair hepimizi ilgilendiren farklı başlıkları sizlerle paylaşıyoruz. Elbette yaşadığımız bir günlük hayat var, kendi rutinimiz var. Küçük dünyamızın büyük dertleri var bazen. Allah dertlerimizi devamsız bırakmasın. Vekil ismiyle daima biz ona müracaat edelim ve Rabbimizin inayetini talep edelim. Ama bir de büyük fotoğrafa, büyük resme bakıp dünyada ve Türkiye'de olanların bizim hayatımızda etkileri de oluyor, yansıyor şüphesiz. İşte bütün bunları gazetelerden, dünden yansıyanları sabaha başlarken sizlerle paylaşıyoruz. Devam ediyoruz Türkiye gündemiyle. Aslında Türkiye gündemi ama dışarıyı da ilgilendiren bir boyutunu da sizlerle paylaşacağım. Ekonomimiz güvende. Malum son zamanlarda ekonomiyle ilgili mesele Türkiye gündemini işgal ediyor. Bu kez Devlet Bahçeli'nin görüşünü paylaşayım. MHP lideri Bahçeli fon kriziyle ilgili hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz dedi demiş gazete. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, alınan kararları destekliyoruz. Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başında ve endişeye de gerek bulunmamakta diyor. Fon meselesiyle ilgili yurt dışından da bir görüşü sizlerle paylaşalım. Yine bir gazete haberinde yer vermiş. Hem birinci sayfada hem de detaylarına iç sayfalarda, ekonomi sayfasında yer veriyor. Fitch kıdemli direktörü Douglas Winslow'un görüşlerine yer veren gazete, Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dirençli olduğunu belirterek fon krizinin Türk ekonomisi için sistemik bir risk oluşturmadığını vurguladı, diyor. Son dönemde yaşanan şokların kredi notu üzerinde baskı kurmadığını belirten Winslow, fon soruşturması sebebiyle ekonomide dolarizasyon krizi oluşmadığını, hükümetin bu süreçte gerekli adımları atacağını ve geride kalmayacağını dile getirdi. Rezerv sahipliğinde yaşanan düzelme ile birlikte Türkiye'nin mevcut rezervlerin muhtemel şoklar için yeterli seviyede bulunduğunu da belirten Winslow, kredi notunda ani bir değişim beklemediklerini aktardı demiş gazete. Az önce paylaşmıştık, Beştepe'de 5 kritik karar başlığıyla biraz daha detaylandıralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen ekonomi eşgüdüm toplantısında sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ve fon krizi değerlendirildi. İletişim Başkanlığı alınan kararlar, konuşulan hususlar ve yol haritasını 5 ana başlıkta şu şekilde duyurdu. Tasfiye sürecinin yatırımcıların hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Devlet Denetleme Kurulu, kısa adıyla DDK, sermaye piyasalarında fon işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. Bazı finansman şirketlerinden bahsederek buraya ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi aktarıldığı söyleniyor. SPK tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemenin gerçekleştirilmesine yönelik bir yol haritası sundu ve 5. olarak da krizin çözümünün yanı sıra benzer durumların yaşanmaması için piyasaların işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönünde kararlılık ortaya konuldu demiş gazete. Evet efendim, devam edeceğiz güne başlarken programına. Mesajlarınız geliyor Türkiye'nin farklı yerlerinden, zaman zaman dünyanın değişik bölgelerinden. Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine biz sabahı yaşarken güzel sabahlar, hayırlı, bereketli, mutlu sabahlar diliyoruz. Ve Eskişehir'den ulaşan dinleyicimizin mesajına kulak veriyoruz hemen. Hayırlı sabahlar demiş. Bol çiçekli bir mesaj göndermiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Eskişehir'den Elif, her zamanki gibi güne Diyanet Radyomuzla başladık. Allah razı olsun. Duaya devam diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin iyi dilekleri, duaları birbirimiz için olsun. Tüm İslam alemi için olsun ki Diyanet Radyo dinleyicileri öyle hassaslar ki, sizlerden öyle güzel dilekler, dualar, niyazlar bize ulaşıyor ki bunlara vesile olmaktan, bunları diğer dinleyicilerimizle paylaşmaktan biz de mutluyuz efendim.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Güne başlarken programında Türkiye'ye dair gündemi sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Kimler vatandaşlık maaşı alabilecek? Sıradaki gazete haberinin başlığı efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi beklenen vatandaşlık maaşı modelinde sona gelindi. Hane içi gelir düzeyi yoksulluk sınırı altındakilere uygulanacak model için 17 yaş altı çocuk sayısı ile ailede engelli ve yaşlı durumu dikkate alınacak. İstihdam odaklı olacak. Ailede bir kişi iş gücüne katılınca maaş kesilecek. Tutar henüz net değil diyor gazete haberinde. Bu konuda da sona gelindiğini ifade ediyor. Her aileye asgari geçim maaşından bahsedilmiş haberde ve yoksulluk sınırının altını kapsayacağı ifade ediliyor. Hane içi gelir düzeyi yoksulluk sınırı altında bulunanlara gelir seviyelerini yükseltmek amacıyla uygulanacak bir destek sistemi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 43 farklı sosyal yardım programı uygulanıyor ve bunların bir kısmı yoksul haneleri desteklemeye yönelik programlar. Bunların içinde gıda yardımı, yakacak yardımı, elektrik desteği, 65 yaş aylığı gibi destekler bulunuyor. Vatandaşlık maaşı da maddi olarak zorlananlara yönelik bir destek programı olacak demiş gazete. Böylece ihtiyaç sahibi olanların yaşam standartları yükseltilecek. Ve hiç kimse yoksulluk sınırının altında kalmayacak. Hedefin bu olduğu ifade edilmiş. Vatandaşlık maaşı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birçok kurumun bu model üzerinde çalıştığı belirtilirken gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin detaylarına da yer verilmiş. Her ailenin en az asgari ücret seviyesinde geliri olacak. Ailede 17 yaş altı çocuk sayısı, ailenin durumu ve geliri, ailede engelli ve yaşlı birey olup olmadığı gibi kriterler göz önünde tutulacak. Aynı evde çalışan kişinin olmaması da önemli bir kriter. Vatandaşlık maaşı alanlar gelir destekli diğer sosyal yardımlardan yararlanamayacaklar ve aile destek sisteminin bir özelliği de istihdam odaklı bir sistemin hayata geçirilecek olması denilmiş haberde. Bir diğer haberimizle devam edelim. Güzel bir haber bu da. Türkiye'den ilk 500'de 4 üniversite yer aldı. Şöyle son senelerde, belki 5 sene 10 senedir biz buna dair çok güzel haberlerle karşılaşıyoruz. Her sene Eylül, Ekim aylarında işte onlardan bir tanesi daha karşımızda. Dünyanın en iyi üniversitelerini belirleyen Times Higher Education listesine bu yıl Türkiye'den 124 yüksek öğretim kurumu girdi değerli dinleyenler. Türkiye'nin en başarılı kurumları arasında iki üniversitenin gösterildiği ifade edilmiş haberde. Her ikisi de dünya sıralamasına 300'lü rakamlardan girmişler. Biri dünyada ilk 326, diğeri de 350. Sırada yer alıyor. Bu bandı devam ettiren ilk 500'e giren iki üniversite daha var. Türkiye'den toplam 13 üniversiteye İlk 1000 içinde yer verilmiş. Ne güzel. Sıralamaya bu yıl ilk kez katılan üniversiteler arasında Türkiye'den yüksek dereceyi yapan üniversitelerimiz de var. Gençlerimize zihin açıklığı dileyelim. Üniversiteler geleceği emanet ettiğimiz yerler, orada yetişiyor evlatlarımız ve inşallah onların çok güzel işler yaptığını da, orada aldıkları eğitimle, o ilim yuvasında edindikleri becerilerle hayata atıldıklarında bu millete, memlekete, dini mübini İslam'a, bütün dünyaya güzel katkılarda bulunacaklarını umuyoruz. Üniversite öğrencilerimize bilhassa selam edelim efendim. Ve selam edelim, selamlarımızı da mesajlarla devam ettirelim. Malatya'dan bir dinleyicimiz ulaşmış. Biz fırıncı arkadaşlarla sizi dinliyoruz. Gününüz hayırlı, bereketli bir gün olsun demiş. Efendim sizin de ellerinize sağlık olsun. Şu anda bizi dinlerken kahvaltısını yapanlar varsa onlara afiyet olsun. Herkese güzel bir sabah olsun diyelim. Hatırlatalım bizlere 0533 013 8090 numaralı hattan WhatsApp mesajlarıyla ulaşabilirsiniz.

Ne güzel değil mi efendim, bize kelime-i tevhide hatırlatan seneler seneler evvelinden bir eseri birlikte dinledik ve güne başlarken programına devam ediyoruz. Şimdi Konya'ya uzanalım çünkü bu akşam Konya'da kalpler Filistin için atacak. Konya 30 Eylül'de Filistin halkıyla dayanışma için anlamlı bir programa ev sahipliği yapacak demiş gazete. Gazze Mahkemesi oturumları ve Filistin Gençlik Forumu'nun ardından Filistin milli takımıyla Tümosan Konyaspor bu akşam dostluk maçında karşılaşacak. İşte buna ne diyoruz? Buna soft power diyor yabancılar. Yani yumuşak güç. Yani siyasetin, politikanın, diplomasinin sadece zor taraflarını değil, böyle kültürle, sanatla, hayatın

diğer alanlarına yansımış ki hele son zamanlarda, son yıllarda spor da bu işin artık bir parçası. Diğer unsurlarla da siyasete dahil oluyor ülkeler, toplumlar, insanlar. Peki neler söyleniyor? Habere tekrar dönelim. Konya 30 Eylül'de Filistin halkıyla dayanışma mesajının verileceği kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak. Konya'mıza yakışır. Evimiz evinizdir sloganıyla düzenlenecek Filistin gününde Gazze Mahkemesi oturumları, Filistin Gençlik Forumu kültür sanat etkinlikleri ve nihayetinde Filistin milli takımı ile TÜMOSAN Konyaspor arasında bir dostluk maçı gerçekleştirilecek. Konya İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2026 programı kapsamında düzenlenen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam İşbirliği Gençlik İş Forumu işbirliği ile yapılacak denilmiş haberimiz. Bunu söylüyor bize. Detaylarına bakalım. Programın ilk bölümünde Selçuklu Konya Merkezi'nde Gazze Mahkemesi oturumları düzenlenecek. Mahkeme Başkanı Profesör Doktor Richard Falk'un katılacağı oturumlarda 26 Ekim 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilen karar oturumunun ardından ulaşılan bulgularla Filistin'deki insani ve hukuki meseleler değerlendirilecek. Günün finalinde Filistin milli takımı ile TÜMOSAN Konyaspor saat 20'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacaklar ve sevgili dinleyenler, bu karşılaşmayı TRT Spor'dan canlı olarak izleyebileceğimizi haber bize hatırlatıyor. Evimiz evinizdir mesajıyla oynanacak bu karşılaşma. Konya'nın Filistin milli takımını ağırlayacağı karşılaşma aslında dayanışma mesajının spor sahasına taşınması bakımından da çok önemli demiş gazete verdiği haberde. Gazze'deki ihlallere duyarsız kalmamalı diye devam ediyor haberimiz. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, TİHEK kısa adıyla, Başkanı Vasip Şahin, Gazze'deki insan hakları ihlallerinin sona ermesi ve sorunun adil biçimde çözülmesi için ulusal insan hakları kurumlarını duyarlılık göstermeye çağırdı. Özbekistan'daki 5. Semerkant İnsan Hakları Forumu'nda konuşan Şahin, Gazze'den Ukrayna'ya uzanan çatışmaların insan hakları mekanizmalarının etkinliğini yeniden değerlendirilmesine gerekli kıldığını söyledi diyor. Şahin, TİHEK'in yani Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun Filistin'deki ihlaller ve Gazze'deki soykırıma ilişkin hazırladığı kapsamlı raporla kayıt ve tanıklıkları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunduğunu da belirtiyor.

Evet efendim, devam ediyoruz güne başlarken programına. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj hattımız. Buradan bize ulaşabiliyorsunuz. Gelen mesajlarımıza kulak verelim ve yayınımıza öyle devam edelim. Hayırlı sabahlar demiş Harun Şahin Bey. Hayırlı sabahlar efendim, teşekkürler. Nevşehir'den Ankara'ya doğru yoldayız. Diyanet Radyo'yu severek dinliyoruz. Rabbim bu ümmete yardım etsin. Diyanet Radyo dinleyenlerine selam olsun diyor. Çok teşekkür ederiz. Bizden de sizlere selam olsun. Aman dikkat, yolda seyahat ederken Allah kaza bela vermesin ama trafik kurallarına mümkün mertebe uyalım. Ve artık tabelalarımızda da var bu yazıyı, bize sürekli hatırlatıyor Karayolları Genel Müdürlüğü sağ olsun. Emniyet kemerimizi takmadan yola çıkmayalım ve mümkünse hız sınırını da aşmayalım. Bir dinleyicimiz bir programla ilgili önerisini paylaşmış. Yayın saatiyle alakalı bir değişim var. Ona dair bir talep iletiyor. Efendim burada okumayacağım ama içiniz rahat olsun. Bunu genel yayın yönetmenimiz Reyhan Sevinç Hanım'la paylaşacağım. İnşallah radyomuzu da arayarak ayrıca merak ettiğiniz bir konu varsa yayın saatine dair onu öğrenebilirsiniz. Ama mutlaka ben kendilerine ileteceğim. Tokat'tan Fatma Hanım. Şu anda fasulye temizlerken sizi dinliyorum diyor. Ellerinize kollarınıza sağlık. El emeği göz nuru. Evde pişen o yemekler gibisi var mı efendim? Afiyet olsun yiyeceklere, şifa olsun. Hayırlı sabahlar dilemiş. Diyanet Radyo dinleyicilerine de sıradaki eseri istediğini belirtmiş. Çok teşekkür ederiz. Memnuniyetle hay hay. Adana'dan Ahmet Atmaca. Selamünaleyküm sevgili Diyanet Radyo diyor. Aleykümselam eşim Sevgi. Kızlarım Zeynep Sude ve Ahsen. Oğlum Ahmet Kerem için sıradaki parçayı rica ediyorum. Rabbim mazlum diyarlara kurtuluş, huzur nasip eylesin demiş. Amin. Çok teşekkürler. Mudanya Dedeköy'den yazıyorum. Her gün severek ve beğenerek dinliyoruz. İyi ki varsınız Diyanet Radyo diyor. Bir eser istiyor. Sıradaki eseri size de armağan edelim. Değerli dinleyicimize de armağan etmiş olalım. Kahramanmaraş'tan Nebi Bey ulaşmış. Hayırlı, huzurlu, mutlu sabahlar. Programınız öyle güzel ki bizi işe giderken muhabbetle, güzelliklerle uğurluyor diyor. Bir eser istemiş. Tüm Kahramanmaraş halkına armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkürler. Bizden de Kahramanmaraş'a armağan olsun. Sıradaki eserimizi sizlerle paylaşalım. Amasya'dan selamlar diyor Diyanet Radyo ailesi. Sıradaki eseri oğlum Adnan Nezih, kızım Ayşenur ve eşim için istiyorum. Rabbim Gazze, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyanın yardımcısı olsun inşallah demiş. Amin. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı sabahlar. Ben Bursa'dan Elif Çelik. Seyir halindeyim. Sizi dinliyorum. İyi ki varsınız diyor. Biz de iyi seyirler diliyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yolda olan tüm dinleyicilerimize ve sıradaki eseri armağan ediyoruz efendim.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, güne başlarken programı devam ediyor. Saatimiz 7.56'yı gösteriyor. Radyolarını yeni açmış olan dinleyicilerimizle hemen paylaşalım. Güne başlarken programında saat 9.30'a dek Diyanet Radyo mikrofonunda ben Zahide Ülkü Bakiler sizlerle birlikteyim. Birazdan da stüdyo misafirim olacak saat 8.30'da. Klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek hocamız stüdyomuzda olacaklar. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Eğitim hayatında ebeveyn tutumlarının, anne baba yaklaşımlarının önemi çocuğun eğitim hayatını, hatta genel olarak yaşantısını nasıl etkiliyor? Onun karakter, kişilik gelişimindeki etkileri, fonksiyonları nelerdir? Ama bilhassa akademik başarısı üzerindeki tesirlerini ele almaya çalışacağız. Fakat ondan evvel şöyle bir devam ederken dönelim sağlığımıza. Biraz sağlıktan bahsedelim efendim. Özellikle de şöyle 40 yaşını geçmiş olanlara ufak bir hatırlatma yapmış olalım. Acaba 40 yaş sonrası vücutta nasıl değişimler meydana geliyor? 40 yaş insan hayatındaki önemli eşiklerden birini ifade ediyor. Metabolizmamız bu yaşta aniden yavaşlamıyor belki ama ihtiyaçları yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Kan şekerini ve kolesterolü kontrol altında tutmak, iyi uyumak, kalp ve beyin sağlığını desteklemek 40 yaşından sonra önemli hale geliyor diyor uzmanlar. Kimilerine göre 40 yaş orta yaşın başlangıcı ve bu yaştan sonra bedenimiz adeta bir tasarruf moduna geçiyor. Kas kütlesi her 10 yılda bir yaklaşık 3 ila 5 oranında azalıyor sevgili dinleyenler. Kaslar vücudun en çok kalori yakan adeta fabrikaları olduğu için onlar azaldıkça yediğimiz yiyeceklerin yağ olarak depolanması kolaylaşıyor. Değişimin en büyük parametrelerinden, insan bedenindeki en büyük parametrelerinden sayılan hormonal dalgalanmalarsa fiziksel durumumuz kadar duygularımız üzerinde de ciddi etkiler meydana getiriyor. Zira hormonlar uykudan kemik yoğunluğuna dek pek çok şeye tesir ediyor. Aslında bilimsel araştırmalar 40 yaşından sonra beynimizin çalışma şeklinin de değişime tabi olduğunu göstermiş. İlginç değil mi? Bir taraftan gençlik geride kalıyor diye üzülüyoruz ama onun yerine daha fazla tecrübeyle yüklenmiş kristalize bir zeka geliyor. 40 yaş sonrası beyin karmaşık problemleri çözmede, stratejik düşünmede ve duyguları düzenlemede daha yetkin bir formda seyrediyor. Dolayısıyla unutkanlıklar başlasa da büyük resmi görme yeteneğimiz zirve yapıyor diyebiliriz. Kimi uzmanlara göre 40 yaş psikolojik bir dönüm noktası. Hani biz hep bunu biyolojik anlamda bir dönüm noktası olarak düşünürüz ama doğumdan bu yana geçen süre yerine ölüme kadar kalan sürenin hesaplanmaya başladığı bir dönemdir diyorlar 40 yaş için. Bu durum popüler kültürde zaman zaman karşılaştığımız bir kavramı hatıra getiriyor. Orta yaş krizi. Böyle adlandırılsa da uzmanlardan kimileri bunu böyle yorumlamamış ve demişler ki bu aslında bir kriz değil. Bir tür anlam arayışı. 40 yaş sonrası doğru beslenme, egzersiz, fiziksel aktivitelere gösterilen özen sayesinde hayatınız daha verimli ve bilgelik dolu bir döneme de geçebilir. Buna da tekabül edebilir diyorlar. İnşallah hayatımızın bütün dönemleri, tüm yaş periyotları güzel geçsin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu geçsin. İman, inanç dolu geçsin. Gayretle, çabayla süslensin. Sevgiyle renklensin. Ve Rabbim hem bize bu dünyada güzel bir ömür sürmeyi nasip etsin. Hem de öte tarafta bizi cennetliklerden eylesin diyelim. Ve gelen bir iki mesajımızla devam edelim. Elazığ'dan bir dinleyicimiz ulaşmış. Hafızlık yolundan selam. Şoför babamıza bir eser istiyoruz demiş. gelmiş. Hay hay efendim, ne güzel. Hafızlık öğrencileri hakikaten büyük gayret sarf ediyorlar. Benim ailemde de gençlerimizden bu işle meşgul olanlarımız oldu. Allah güç kuvvet versin, zihin açıklığı versin. Bu güzel, bu kutlu yolda yanınızdayız dualarımızla. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu'nda 64 öğrenci Haliç Kongre Merkezi'nde törenle icazet almıştı. 138 öğrenci, 74'ü erkek, o 64'ü kız. Affedersiniz, eksik aktardım sayıyı. Ne güzel, sayı da artsın, o da mutlu ediyor bizi. Yine İstanbul Pendik'te Tuğba Şehitler Kur'an kursunda 10 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi. Konya Karatay'da, Aydın'da, Tokat'ta, Bolu'da, Erzincan'da ve pek çok şehrimizde öğrencilere belgeleri takdim edildi. Diyanet İşleri Başkanlığımız bir rakam açıkladı. Türkiye genelindeki belgeli hafız sayısı, değerli dinleyenler, şu anda yaklaşık 250 bin civarında. Maşallah. Ne iftihar değil mi? Rabbim övüncümüzü, kıvancımızı, hamdimizi, şükrümüzü artırsın. Öğrencilerimizin zihnine güç kuvvet versin.

Evet efendim, güne başlarken programına devam ediyoruz. Saatimiz 8.06'yı gösteriyor. Ve birazdan Mürşit Ekmel Aybek'le eğitim hayatında ebeveyn tutumlarını konuşacağız. Ama öncesinde Türkiye gündemine baktık. Bakmaya da devam edelim kısa haberlerimizle. Fakat gelen birikmiş mesajlarımız var dinleyicilerimizden. Onları paylaşalım. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı programlar demiş Meryem Koyuncu. Şanlıurfa'dan çok teşekkür ederiz. Zahide Hanım, selamlar, sesinizi duymak çok mutlu etti. Hayırlı olsun inşallah diyor. Çok teşekkür ederim. Okul yolunda sizi dinliyoruz. Sıradaki eser yol arkadaşlarım, oğullarım Ahmet Emir ve Ömer Faruk'a gelsin. Muhabbetler diyor Merve Arıdoğru. Merve Hanım, çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum ben de. Yıllar yıllar evvel birlikte çalıştık Moral FM'de Merve Hanım'la ve eşi Abdullah Bey'le birlikte. Ne güzel böyle seneler sonra dostlarımızın sesini duymak ve bu mikrofonda buluşuyor olmak bizim için de hakikaten çok kıymetli. Dinleyicimiz Konya'dan ulaşmış. Hayırlı sabahlar. İmam Hatip Ortaokulu'yla beraber hafızlık programı yapılan İkrar Hafızlık Merkezi'nde okuyan tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve hocalarımız için sıradaki eseri çalar mısınız demiş. Ne demek efendim? Siz bunu istersiniz. Biz memnuniyetle bunu kabul etmez miyiz? Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Türkiye'nin bütün liselerinde, ortaokullarında, üniversitelerinde, ilkokullarında, ana sınıflarında okuyan tüm öğrencilerimiz başarılı olsunlar. Allah zihin açıklığı versin. Hayatta başarılı olsunlar, mutlu olsunlar inşallah. Mutluluk güzel bir şey. Öte tarafa gittiğimizde de böyle mutmain bir kalple gitmiş olalım diye dua edelim, bunu dileyelim. Ve eserimizi dinledikten sonra güne başlarken programını sürdürelim.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Değerli dinleyenler, güzel eserler dinliyoruz, müzik ve sanat diyoruz. Bununla ilgili bir haberimizi aktaralım, hatta iki farklı haberi aktaralım. Türk Müziği'nin eserleri artık ücretsiz erişime açılacak haberimizin başlığı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Müziği'nin asırlık eserlerini ve sanat topluluklarının çalışmalarını dijital ortamda bir araya getirerek 2027'de ücretsiz erişime açmaya hazırlanıyor. Buna göre Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden bugüne ulaşan tarihi notaların yanı sıra ilahiler, gazeller, konser kayıtlarıyla sahne gösterilerinin de yer alacağı dijital arşiv, sanatseverlerin ve araştırmacıların Türk Müziği'nin zengin birikimine tek bir platform üzerinden ulaşmasına imkan sağlayacak. 700-800 yıllık Selçuklu ve Osmanlı geleneğinden bugüne tevarüz etmiş çok özel notalar, Osmanlıca yazılarla olan notalar ve daha pek çok eser Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından muhafaza ediliyor normalde. Bakanlık yetkilileri yapılacak çalışmayla dinleyenlerin ücretsiz şekilde bu eserlere ulaşabileceğini ve ilgililerin bir tıkla her şeyi görebilecekleri, arşivin detaylarına vakıf olabilecekleri bir dijital derya meydana getirmeyi hedeflediklerini söylüyorlar. Dijital derya, evet, bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Önemli ve güzel bir çalışma. Yine bir diğer haberimizle devam edelim. Kültür dünyamızı ilgilendiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleriyle ilgili 2025 senesinin rakamları açıklandı. Hakikaten sevindirici bir gelişme. 2025 yılında ziyaretçi ve gelir de rekor seviyeye ulaşılmış. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretçi ve gelir rakamlarında ulaşılan rekor seviyeye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve burada şu ifadeleri kullanıyor: 2025 senesinde müze ve ören yerlerimizde 34.836.000 ziyaretçi ağırladık ve bugüne kadarki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. Aynı dönemde 7.3 milyar lirayı aşan gelirle de yeni bir rekora imza attık diyor. Efes'ten Hierapolis'e, Göreme'den Galata Kulesi'ne uzanan eşsiz kültürel mirasımıza gösterilen bu büyük ilgi, kültür turizmindeki yükselişimizin de en güçlü göstergesi. Türkiye'nin tarihini korumaya, yaşatmaya ve dünya ile buluşturmaya devam edeceğiz demiş. Bakan Ersoy'un verdiği bilgilere göre sevgili dinleyenler, 2025 yılının en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri İzmir Efes oldu. Efes'i bir yılda 2.552.000 kişi ziyaret etmiş.

Türkiye ve dünya gündeminden farklı haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Gazetelerin ekonomi ve finans sayfalarına bakalım biraz da. Ekonomi sayfasındaki bir haber yerel kalkınma için 453 milyar lira yatırım başlığını taşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi programı kapsamında bu yıl 1156 ön başvuru alınırken bu başvurular doğrultusunda gerçekleştirilecek projelerle yaklaşık 453 milyar liralık yatırım ve 66 binin üzerinde istihdam potansiyeline ulaşılması bekleniyor denilmiş. Programın illerin kendi potansiyellerine dayalı yatırım alanlarını geliştirmesine, yerel değer zincirlerinin güçlendirilmesine ve yeşil dönüşüm odaklı üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Yerel Kalkınma Hamlesi programı ile illerin sahip olduğu üretim kapasitesinin değer zincirlerinin geliştirilmesinin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de bir katkı sağlamasının hedeflendiğinden bahsedilmiş. Program bölgesel yatırım kapasitesinin güçlendirilmesinin yanında yerel kalkınma stratejilerinin yeşil dönüşüm hedefleriyle uyumlu bir şekilde şekillendirilmesine de katkı sağlıyor. Ve yine finanstan, ekonomiden bir diğer haberimiz rekabette küresel açılım

Üçüncü durak Afrika başlığını taşıyor. Türkiye Rekabet Kurulu'nda hukukunda özür dilerim Afrika'ya açılıyor. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, biz güçlü bir rekabet otoritesiyiz. Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlarla yakın işbirliğimiz var. Şimdi Afrika'yla devam ediyoruz diyor. Türkiye'nin Afrika ile geliştirdiği ekonomik ve stratejik ilişkilerde rekabet hukukunun da yer alması gerektiğini vurgulayan Küle, etkin bir rekabet sürecinin düzeninin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için kritik olduğunu söylüyor. Efendim, Afrika ülkeleri de bir atılım içerisinde. Türkiye bu sürece çok ciddi destek veriyor. Hep beraber kazanma isteği içerisinde. Rekabet ayağı burada olmasa eksik kalır. O açığı tamamlamak ve bu sinerjiyi daha da büyütmek istiyoruz ifadelerine yer vermiş gazete haberinde. Ve devam edelim. Güne başlarken programına sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Dinleyicimiz Antalya'dan ulaşmış. Herkese hayırlı sabahlar dilemiş. Hayırlı işler temenni etmiş. Çok teşekkürler. Sıradaki eser bizden herkese gelsin diyor. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra, Ubeydullah kardeşler okul yolundalarmış. Allah zihin açıklığı versin. Biz de birazdan bu konuyu konuşacağız. Ve diğer bir dinleyicimiz Muhammed Taha, Adıyaman'dan ulaşmış. Babamla okul yolundayız. Her sabah güne sizinle başlıyoruz. Sıradaki eseri Gazze'deki kardeşlerimize ve Adıyaman Proje Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencilerine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı dersler dileyelim. Afyonkarahisar'dan okul yolunda sizi dinliyoruz diyor dinleyicimiz. Yusuf Ali, Selim, Enes, Zeynep ve İbrahim, hayırlı günler, bereketli günler olsun diye de bir temenni de bulunmuş. Çok teşekkür ederiz efendim. Hepimiz için öyle olsun. Saat 9.30'a dek güne başlarken programı Diyanet Radyo'da sizlerle olmaya devam edecek.

Sevgili dinleyenler, son zamanlarda sosyal medyadaki paylaşımlarda sıklıkla karşımıza çıkmıştır belki ya da etrafımızdan da duymaya başladık. Özellikle bebeklerin uyutulması esnasında işe yaradığı söylenen bir kavram var. Beyaz gürültü. İlginç bir adlandırma. Beyaz gürültü sosyal medya paylaşımlarında sıkça duyduğumuz bir kavram dedik ama ne olduğuna, mahiyetine dair de zaman zaman kafamız karışıyor. Mavi gürültüsü var, pembesi var. Gürültünün de artık renklerle adlandırılması gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Beyaz gürültü, merkezi sinir sisteminin ani ses uyaranlarına karşı geliştirdiği irkilme refleksini baskılayarak uyku kalitesini artırmak, odaklanmayı kolaylaştırmak, stres seviyesini düşürmek amacıyla tıp ve klinik psikoloji alanlarında sıklıkla değerlendirilen bir durum. Beyaz gürültü, tüm işitilebilir ses frekanslarının eşit enerji dağılımıyla birleşmesinden meydana gelen ve sürekli bir, hani bebek uyuturken çıkarılan sesi vardır ya, buna benzer ya da şimdikiler, gençlerimiz çok bilmezler belki ama eskiden tek kanallı televizyon döneminde televizyonlarda bir karıncalanma görüntüsü olurdu. Belli bir saatte de kapanırdı zaten. İşte o televizyon karıncalanma sesine benzeyen sabit akustik bir ses olduğu ifade ediliyor. Beynimiz yaratılışı gereği çevredeki sessizlik anlarında en ufak bir tıkırtıyı veya ani bir ses değişimini tehdit ya da dikkat edilmesi gereken bir uyaran olarak algılama eğiliminde. Ancak uzmanlara göre ortamda beyaz gürültü mevcut olduğunda bu ses tüm frekans bantlarını doldurarak bir bariyer oluşturuyor ve ani gürültülerin işitsel eşiği aşmasını engelliyor. Bu da ne yapıyor? Nörolojik düzeyde duyusal kapılama mekanizmasını destekleyerek zihnin dış dünyadan gelen ufacık ses dalgalanmalarıyla uyarılmasının önüne geçer diyor nörobilimciler. Günlük hayatta karşılaştığımız ve bu tanıma uyan temel beyaz gürültü seslerine herhangi bir yayına bağlı olmayan radyo veya televizyon kanallarından gelen kesintisiz ama pürüzlü ses örnek verilebilir demişler. Ayrıca saç kurutma makineleri, ventilatörler, aspiratörler veya elektrikli süpürgelerin çıkardığı motor dönüş sesleri de yapay beyaz gürültü işlevi görüyor. Hani deriz ya bazen, bebeği normalde uyutamıyorum ama elektrik süpürgesini açınca uyuyabiliyor. Bazılarımıza tuhaf gelir ama demek

ki o beyaz gürültünün böyle bir işlevi var. Artık bu daha popüler. Ama sadece yapay sesler değil. Mesela şiddetli ve sürekli yağan yağmurun çıkardığı sesler. Okyanus dalgalarının kıyıya kesintisiz vuruşu veya güçlü bir şelalenin dökülürken oluşturduğu o derin uğultu, her ne kadar teknik olarak pembe ya da kahverengi gürültü sınıfına yakın olsa da pratikte doğal beyaz gürültü maskelemesi sağlayan ses kaynaklarıdır diyor uzmanlar. Pembe ya da kahverengi gürültü demişken beyaz dışında diğer renklerle anılan gürültülere de kısaca göz atalım. Mesela pembe gürültü. Nedir pembe gürültü? Daha çok kesintisiz yağan bir yağmur sesi veya rüzgar uğultusu ya da ne güzeldir o, yaprak hışırtısı pembe gürültüyü ifade ediyor. İnsan beyni tarafından beyaz gürültüye kıyasla daha yumuşak, daha derin, akustik bir yapı pembe gürültü. Onun altında oturması da güzel, dinlemesi de güzel. Hatta bazen şöyle hafifçe kestirmesi de güzel. Yaz akşamlarında, yaz günlerinde, bahçedeyken değil mi? Kahverengi gürültü var bir de. Daha bas seslerin yoğun olduğu, derin bir uğultu hissiyatı oluşturan bir akustik dalga. Hani denizin kıyıya vuruşu, uzaktan gelen güçlü bir şelale sesi bu kahverengi gürültü kategorisinde. Özellikle uzmanlar derin gevşeme ve kaygı bozukluğu yönetimi süreçlerinde kahverengi gürültüden yararlanılabileceği konusunda klinik araştırmalar yaptıklarını, daha doğrusu bu araştırmaların devam ettiğini belirtiyorlar. Bir de mavi gürültü var. Son bant bu. Mavi gürültü daha yüksek frekansların, daha tiz seslerin enerjisinin yoğun olduğu, frekans yükseldikçe gücü artan sesler. Mesela tıbbi uygulamalarda pek tercih edilmeyen sesler olarak da bunlar tarif edilmiş. Daha keskin tınıya sahip sesler mavi gürültü kategorisinde. Şimdi bunu söyledikten sonra gelelim fonksiyonuna. Şu meşhur beyaz gürültünün işlevi nedir? Beyaz gürültü daha çok dış dünyadan gelen ani ve rahatsız edici gürültüleri maskeleyerek kişiye kesintisiz bir uyku konforu, yüksek zihinsel odaklanma performansı ve nörolojik bir gevşeme imkanı sunuyor. Uyku bozukluklarının giderilmesinde, kulak çınlaması belirtilerinin maskelenmesinde, odaklanma sürelerinin uzatılmasında beyaz gürültü kullanılabiliyor. Bu gürültü sayesinde bebekler güven ve huzur hissini pekiştiriyor, hızlı ve derin bir uykuya geçiş mümkün oluyor, anksiyete yani kaygı azalıyor. Hatta uzmanlar diyor ki bilginin işlenme hızı ve kalıcılığı da, yani bilişsel performans, hafıza, bellek işlevlerinin desteklenmesi esnasında da biz beyaz gürültüden yararlanabiliriz. Ne kadar işlevinin olduğu hala araştırma safhasında.

Evet efendim, mesajlarımızla devam edelim. Bir dinleyicimiz demiş ki Zahide abla yeni programın hayırlı olsun. Ben Osman Gazi'den Amine Betül yağmurlu bir havada babam Enes'le okul yolundayız. Okula giderken Diyanet Radyo'yu dinlemeyi çok seviyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Eğer mesajlarınıza isimlerinizi yazarsanız çok memnun oluruz. Adıyaman Kahta'dan selamlar. Sıradaki parçayı tüm Diyanet çalışanlarına ve dünyadaki bütün müminlere armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş Ali Yılanlı. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Programımız devam ediyor. İlerleyen dakikalarda klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek hocamız stüdyo misafirimiz olacak. Eğitim hayatında anne babanın tutumlarının, çocuğa olan muamelesinin rolünü konuşacağız inşallah.

Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

çöl üzeri Nil kıyısında bir sırtlanla bir timsah karşılaşmışlar. Durup birbirlerini selamlamışlar. Sırtlan, "Efendim gününüz nasıl geçti?" diye sormuş. Timsah, "Sormayın, çok fenaydı" demiş. "Bazen eza cefa yüzünden ağladığım oldu. Fakat çevremdekiler, bunlar hep timsah gözyaşları" dediler. "Kimse kederimle ilgilenmedi" diye cevap verince sırtlan, "Benim de sizden farkım yok. Dünyanın güzelliğine bakıyorum. Büyük bir sevinçle güneşin doğuşunu izliyorum. Gözümü kainatın letafeti üzerinde gezdirip tebessüm ediyorum. Fakat gelin görün ki orman ahalisi bunlar yalnız sırtlan gülüşü diyorlar" demiş.

0: Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Güne başlarken devam ediyor.
3: Güne başlarken programına devam ediyoruz. 9.30'a dek Diyanet Radyo mikrofonlarında olacağız inşallah. Ve bugün eğitim hayatında ebeveyn tutumunun önemini konuşacağız demiştik. Stüdyomuzda klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek hocamız var ki Diyanet Radyo dinleyicileri kendisilerini zaten yakından tanıyorlardır. Hocamın sesine, sözlerine, tavsiyelerine aşinalar. Hocam hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Şimdi bugün önemli bir konuyu konuşacağız aslında. Ebeveynlerin, çocukların eğitim hayatındaki etkileri. Aileden biraz başlamak lazım belki hocam, değil mi? Çünkü aile bir insanın, bir çocuğun sosyalleşme tecrübelerini yaşadığı ilk yer. Aynı zamanda güven duyduğu, sevgi gördüğü, dünyayı keşfettiği bir sığınak bir anlamda. Yani aile ortamı bir çocuğun hem akademik başarısına fakat genel manada da hayatına etki ediyor, değil mi? Ona bir kimlik ve kişilik veriyor aslında orada yaşananlar, ebeveynin tutumu. Siz ne dersiniz hocam bu konuda?
4: Elbette aile çocuk için en temelde güven alanı. Dediğiniz gibi tam bir sığınaktır çocuk için. Hayatın akışı içerisinde okulun işte koşuşturmacası, sokağın koşuşturmacası, arkadaş ilişkileri, sorunlar, ödevler, notlar. Hayat elbette çocuklardan bir takım beklentiler içerisinde oluyor. Zorunluluklar taşıyor çocuklarımız. Çocuğumuz eve geldiğinde bütün problemleri çok rahatlıkla konuşabileceği, ailesiyle birlikte paylaşabileceği çok önemli bir güven alanı aslında. Elbette ki sıkıntı yaşanacak ama sıkıntının paylaşılabildiği, konuşulabildiği, çocuğun aslında kendi olabildiği yer. Burada annenin ve babanın yanında kendini hem güvende hissedecek hem de kendi olabilecek. Bazen aileler ya hocam işte çok kızıyor, işte bir takım farklı olmayan işte saygısızca davranışlar sergiliyor vesaire diyorlar. Aslında derim bu iyi. Neden? Çocuk demek ki anne ve babaya karşı o kadar kendini güvende hissediyor ki duygularını çok rahatlıkla aktarabileceği bir zemin bulabiliyor. Tabii çok önemli. Anne baba çocuğu sürekli bastırırsa, sürekli duygusunu çocuğun içine atmasına neden olursa çocuk başkalaşmaya başlar.
3: Bir aidiyet problemi mi oluyor hocam acaba orada?
4: Elbette. Ya hem çocuk kendiyle olan bağını zayıflatıyor.
3: Evet.
4: Ve anne babayla olan bağını da zayıflatıyor. Bu zaman içerisinde bugün işte hepimiz konuşuyoruz, sosyal medya, internet vesaire. Problem onlar değil aslında. Problem evde oluşan zayıflığın neticesinde o ortamlar çocuğu çok rahatlıkla alıp götürebiliyor. Ama bağ güçlü olursa, çocuğun zemini sağlam olursa hiçbir ortam çocuğu oradan koparamaz zaten.
3: Hocam çok önemli bir şey söylüyorsunuz ama. Yani şu an ailelerin belki en büyük problem olarak gördükleri şeyin siz esas sorun olmadığını belirtiyorsunuz,
4: elbette,
3: değil mi? Yani sosyal medyanın bizatihi kendisi değil, orada arka planda işleyen süreç çocuğu bir yere kaydırabilir mi diyoruz.
4: Evet, evet. Evet. Burada ayet-i kerimede hak geldi batıl zail oldu.
3: Evet hocam.
4: Biliyoruz. Şimdi hak geldiğinde batılın hükmü kalmaz. Burada nasıl bunu betimleyebiliriz? Işık varsa karanlık yoktur.
3: Evet.
4: Karanlığın varlığı ışığın yokluğuyla alakalı bir durum. Eğer ışık varsa karanlık yoktur. Evde anne baba çocuğuna ışık olabilirse, güçlü bir bağ olabilirse, bizim o korktuğumuz, kaygı duyduğumuz şey karanlık hükmündedir.
3: Evet.
4: Bir anlamı yoktur aslında. Ben çocuklarla, gençlerle çok çalışıyorum. Şu anda şimdi çok farklı yapıda olan gençler, çocuklar var. Bakıyorum, mesela sosyal medyayı kullananlar var. İnterneti yoğun kullananlar var. Günümüzün artık temel taşlarından bir tanesi oldu bu. Eğer aileyle ilişkileri güçlü bir bağ oluşarak ilerlemişse, çocuk da genç de bunu yönetebiliyor. Çocuk belki biraz daha zayıf kalabiliyor ama belli bir olgunluğa erdikten sonra genç bunu yönetir hale geliyor. Burada anne babalarımızın özellikle bu teknolojiyle ilgili yaşadığı sorunlardan bir tanesi, benim gözlemlediğim, sürekli işte talimat vererek çocuğumu koruyacağım derken, ödevini yap, işte bilgisayarından kalk, onu yapma, bunu yapma, sana şu kadar süre vesaire derken, çocuğun veya gencin kendini deneyimlemesine fırsat vermiyoruz. Ve en önemli şey, en tehlikeli şey, çocuğun iradesini elinden alıyoruz. Gencin iradesini elinden alıyoruz. Kendini yönetemeyen, yönetilen bir şahıs aslında orada ortaya çıkarmaya başlıyoruz.
3: Çok önemli.
4: O yüzden anne babaların tutumunda çocukların deneyimsel tecrübesini oluşturmasına fırsat vermesi lazım. Ki bu da aynı zamanda çocuk nezdinde annem babam beni anlıyor. Bana değer veriyor. Benim düşüncelerimi, fikirlerimi, ihtiyaçlarımı önemsiyor. Düşüncesiyle de yola çıkarak anne babayla olan bağını arttırmaya başlar. Gücünü arttırmaya başlar. Dolayısıyla sürekli yönetmekten ziyade sağlıklı bir ilişki kurabilmek gerekiyor. Evet, ve çocuğun da alanına, alan sunmak gerekiyor.
3: O zaman anne babanın bu sağlıklı ilişki kurabilmesi acaba hangi faktörlerden etkileniyor? Yani kendi kişilik özelliklerimi, onların çevre yetiştikleri sosyo-kültürel

0: çevremi, kendi ebeveynlerinden gördüklerimi, yani biz nasıl anne baba oluyoruz?
1: Evet, çok güzel bir soru. Şimdi burada birçok faktör var hakikaten. Evet, geçmişimizden getirdiğimiz kaygılarımız da var.
0: Evet.
1: Ezberlerimiz var. Bir de herhalde sosyal medyanın da etkisi çok yüksek diye düşünüyorum. Niye, neden açıyor bir uzman, bir başka uzman, bir başka... Aman çocuğunuz evet. Şöyle olur, böyle olur. Kaygımız ve korkumuz artmaya başlıyor. Burada esas olan şey aslında çocuğa güvenmek. Allah bana güvenin diyor. Bütün ayetlerde evet. Güven üzerine, bana güvenen kullarım diyor. Şimdi çocuk Allah'ın ruhundan yarattığı varlık. Dolayısıyla hep bahsederiz Rum suresi 30. ayet-i kerime. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir.
0: Evet.
1: Yüzünü dine çevir dediğimizde, bakın dine çevirmemizin yolundan da aynı zamanda Allah bahsediyor. Nedir, aklımıza şöyle düşünelim, yani dinimizi, yüzümüzü nasıl çevirmemiz gerekiyor? Birçok başlık aklımıza gelir ama ayetin devamı fıtrata sımsıkı tutun der.
0: Evet.
1: Yani çocuğun çocuk olmasına, gencin genç olmasına izin vermek gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu çocuğun yapısı, nasıl ki biz meyve çekirdeğini aldığımızda elimize, o meyvenin içerisinden atıyorum işte kiraz diyelim, kiraz çekirdeği elimizde, nasıl ki içinden kiraz çıkacağına inanıyoruz. Allah da diyor ki ben kendime kul olarak yarattım.
0: Evet.
1: Şart ne? Bozmamak. Burada çocukla olan iletişimde aslında korku kaygı temelli değil, güven temelli. Allah kendi ruhundan üflediği güzel bir varlık emanet etti bana. Ben de buna çok güzel bir şekilde iletişim kurarak bakacağım. Bununla iletişime geçeceğim. Zemininde olur da kaygıyı, korkuyu bir kenara bırakarak çocuğun duygularını, ihtiyaçlarını, mesela dün bir ailemiz hocam dedi bana vuruyor.
0: Çocuk. Ebeveyni.
1: Evet, evet, bana vuruyor. İşte hatta diyor işte terlik atıyor. Bu tip davranışlarda aslında çocuğun kelime hazinesi yetmediği için bir şey ifade ediyordu çocuk.
0: Evet, ne demek istiyor hocam? Dışarıdan şiddet eğilimi.
1: Evet, öyle dışarıdan öyle görünür. Ama çocuk aslında anne ben büyüyeceğim, benim büyümem engel oluyorsun diyor aslında çocuk.
0: Evet.
1: Benim alanımı çok daralttın, yeter artık diyor.
0: Hocam peki ne yapmış olabilir ya da ne yapınca daraltıyor?
1: Ya burada bizim doğrularımızla çocuğun ihtiyaçları çakışıyor, ondan kaynaklanıyor.
0: Evet.
1: Klasik bir cümlemiz var. Onun iyiliği için,
0: evet hocam.
1: Senin iyiliğin evet. için. Şimdi eğer çocuğun sesini duymazsak, çocuğun ihtiyacını görmeden senin iyiliğin için diye dayatmaya kalkarsak çocuğun ritmini, akışını bozmaya başlarız. Öfke başlar orada. Ve düşünün bugün bu çocuk bu davranışı yapıyor ve biz durdurduk. İşte evet. Saygısız dedik. Bir daha yapma dedik. Bu şu demektir. Duygularını içeride sakla. Gücün yettiğinde çıkaracağın zaman çıkar diyoruz aslında. Bu da
0: tehlikeli bir şey ama.
1: Tabii çok evet. tehlikeli. Ve ne zaman karşımıza çıkıyor?
0: Ergenlikte.
1: O dönemde evet, yani hocam. Bugün birçok ailenin endişe ettiği, aslında endişe edilmemesi gereken bir dönem. Fıtraten endişe kesinlikle edilmemesi gereken bir dönem. Ama çocukluk döneminde işte bu tip davranışlarla senin iyiliğin için diyerek çocuğa rağmen çocuğu baskılarsak birikiyor birikiyor, barajın kapakları
0: açılıyor,
1: patlıyor
0: sonra,
1: ve evet, anne babanın da yönetemediği bir sürece giriyor. O yüzden çocuk eğer bu tip davranışlar sergiliyorsa yaptığı şey de saygısızlık değil. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Benim bir derdim var. Bak benim içeride yaşadığım bir takım duygular var. İhtiyaçlarım var. Ne olur beni anla ve beni durdurma diyor aslında. Çocuğun kendine ait hızı vardır, ritmi vardır, enerjisi vardır. Bunu dışarı yansıtması, dışarı boşaltması, dışarı akması gerekiyor evet. çocuğun. Biz kendi kaygılarımız ve korkularımızdan dolayı çocuğa fazla müdahale ettiğimizde çocuk artık orada yeter diyor. Bana bu kadar yaklaşma diyor aslında.
0: Hocam şimdi siz bunu söyleyince hatırıma şu geldi. Bu şey de senin iyiliğin için kısmında bizim bazı ifadelerimiz, sözlerimiz, davranışlarımız, örneklendirmelerimiz var. Ama genelde zannediyoruz ki çocuğu hep başkalarıyla kıyaslayarak onun yanlış bir tutum içerisinde olduğunu söyleriz.

0: benim dikkatimi çeken bir şey anne babanın kendi çocukluklarıyla kıyaslaması. Yani biz çocukken evet. böyle değildi, biz çocukken böyle yapmazdık. Şimdi bu mukayese adeta bir yarıştırma. Hatta anne babanın akademik başarısında da kendisini çocuğuyla yarıştırması. Biz o zaman şu kadar ders çalışırdık, şöyle yapardık. Belki daha mükemmeliyetçi bir yapıda. Hakikaten iyi bir kariyeri var, iyi bir akademik geçmişi var. Bu mukayeseler de acaba çocuğu etkiliyor mu? Yani orada o öfkeyi doğuran şey nedir, onu biraz anlamak istiyorum. Siz programın başında önemli bir şey söylediniz, bir örnek verdiniz. Ders çalış demek. Yani Hı. çocukları sürekli kitap başında görmek, devamlı çalışma masasında onları hayal etmek, tasavvur etmek haklı bir talep mi? Biz çocukken şöyle yapardık demek doğru bir mukayese mi?
1: Elbette burada anne babalarımızın niyetleri iyi, buna hiç şüphe yok. Ama çocuğun, gencin ihtiyacıyla, diliyle baktığımızda, bir gencimizin ifadesi böyle öfkeyle anlatıyordu. Ben diyor babamın yaşadıklarını yaşamak zorunda mıyım?
0: Evet.
1: Ben onun zamanında mıyım ki ben onun yaşadıklarını yaşayacağım?
0: Evet, değil mi hocam? Başka bir delir, başka bir
1: evet yani farklı bir zaman dilimi ve farklı bir varlık var karşımızda. Dolayısıyla burada geçmişle kıyaslamak daha çok genci öfkelendirir.
0: Evet.
1: Ben seni böyle kabul etmiyorum, reddetmiyorum demektir. Şimdi neyi söyleriz? Başkasıyla çocuğunuzu kıyaslamayın deriz. Kendimizle kıyaslıyoruz.
0: Evet.
1: Kendi çocukluğumuzla kıyaslıyoruz. Aynı şey. Çocuk da aynı duyguyu verir. Ben seni bu haline reddediyorum duygusudur bu. Ve daha çok öfkelendirir. Oysa mevcut durumunda kıyas yapmaktan ziyade kesinlikle önce anlamak lazım. Burada neyi ne kadar istiyoruz? O kadar çok ezberimiz var ki. Mesela yine geçen bir ailemiz, işte öğretmenimiz toplamış ek kaynak.
0: Evet hocam.
1: Şimdi yani bu artık bu konu kapanması lazım. Ek kaynağın gerçekten hiçbir faydası yok. Aksine zararı var. Bakanlık o kadar yıllardır söylüyor bunu. Yani bu niye söylüyor ya arkadaş? Ya oradaki uzmanlar ha yani, yani bilmiyor çocuğum. Mu yani oradaki evet. insanlar o kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda o kadar uzman var. Evet. Bunlar bilmiyor mu? Niye bir sistem var içerisinde? Şimdi sisteme baktığımızda özellikle ilkokul döneminde bunları da özellikle anlatıyorum ki anne babaların kaygısını ortadan kaldırmak
0: evet,
1: için
0: hocam,
1: de söylüyorum.
0: Ne güzel. Buyurun lütfen.
1: Çünkü buralarda çok fazla problem yaşanıyor. Şimdi ek kaynak çocuğa yük demektir bir.
0: Evet.
1: İki, çocuğun en önemlisi açılmasına engeldir. Mevcut müfredat çocuğu açmaya çalışıyor. Evet. Alan açmaya çalışıyor.
0: Kişilik gelişimini desteklemeye yönelik bir program
1: kesinlikle.
0: Var.
1: Kesinlikle. Evet. Şimdi burada
0: sadece akademik başarı değil.
1: Elbette evet. değil ki zaten bütün bulgular artık bunu söylüyor. Yani Osmanlı'ya baktığımızda da bu böyleydi. Mesela
0: evet.
1: çok enteresandır İbn Sina çocuğun diyor en önemli ihtiyacı oyundur diyor. Oyun baktığımızda sosyal alanı ifade eder. Evet. Sosyal beceriyi ifade eder. Hayatı tanımayı ifade eder. Yurt dışındaki uygulamalara baktığımızda artık sosyal beceri, projeler vesaire ön planda. Niye? Bunlar çocuğu açıyor ve geliştiriyor. Evet. Çünkü insan sosyal bir varlık. Kendi varlığını öyle ortaya koyar. Ama ben o çocuğu alıp da sıraya oturttuğumda ders çalış, ödev yap, test çöz dediğimde açılma diyoruz aslında. Büyüme diyoruz aslında. Zekanı, aklını geliştirme diyoruz. Hatta dahası sınavda sana çok farklı yeni nesil sorular gelecek ama evet. ben kendi bildiğimi yapıyorum. evet. Kaygılarımı benim şu anda ortadan kaldırmam lazım demiş oluyoruz.
0: Hocam peki burada şöyle haklı bir gerekçe de var mı aileler tarafından? Diyor ki ailede ben çocuğumu disipline etmeye çalışıyorum.
1: Evet.
0: Yani ona kazandırmayı arzu ettiğim bir beceri var. Dikkatini toplamasını istiyorum gibi şeyler söylüyorlar.
1: Şimdi burada insanı nasıl ele aldığımız çok önemli. İnsan tasavvurumuza giriyor burası. Şimdi insan içi doldurulması gereken, yönetilmesi gereken bir varlık mı?
0: Evet,
1: yoksa
0: hep bu mukayese edilir ya, beyaz bir sayfa mı, boş bir levha mı, istediğimizi
1: gibi,
0: yazacağımız.
1: Evet. Şimdi bir Müslüman kimliğiyle baktığımızda bir olaya bakış açımız, o bir yaratılmış varlıktır. Onun kendine ait bir yazılımı vardır. Kendine ait ritmi vardır. Benim işim onun ritmini ve yazılımı bozmamaktan başlıyor. Dolayısıyla çocuğumu disipline edeceğim derken çocuğun alanını daraltmaya kalktığımda çocuğu boğmaya

0: Ya başlarım. Disipline dediğimiz şey aslında güven alanıdır. Anne babanın görevi çocuğa güven alanı oluşturmaktır. O güven alanını oluşturur, çocuğu kendi ritminde, kendi gelişimine fırsat verir. Şuna inanmamız lazım. Çocuk öğrenen bir varlıktır, öğrenmek isteyen bir varlıktır. Nasıl ki bir çekirdeği, kiraz çekirdeğini diktiğimizde içeriden gelen bir güdü var, bir enerji var. Açılıyor,
1: onunla
0: büyüyor.
1: Evet.
0: Çocuk da böyledir. Çocuk da açılıyor, büyüyor. Birçok anne babamız dersin başına oturmazsa, test çözmezse boşta kaldığını düşünüyor.
1: Evet hocam, öyle evet.
0: Asla değil.
1: Hatta yani bence bu etkinlikler için bile böyle. Yani çocuğu bazen de oyun adına, o kadar etkinlik adına öyle bir yoğun programla sıkıştırıyoruz ki çocuk canı sıkılıp da kendince keşfedecek bir şey bulma imkanından da mahrum kalıyor.
0: Tabii canım.
1: Bir mesai içerisinde, mesai zihniyetiyle çocuğu bu kadar etkinlikten etkinliğe koşturmak da doğru mu peki?
0: Tabii ki.
1: Sadece ders değil, bunu da konuşalım.
0: Elbette ki. Ya burada çocuğun ritmin derken, bakın şimdi fıtrat dediğimizde olay çok daha aslında derin, farklı. Mesela çocuğun hayal kurması. Çocuk hayal kuruyor. Şimdi orada anneye babaya baktığımızda boş oturuyor.
1: Görüyor.
0: Oysa şimdi fıtrat boyutundan baktığımızda, yaratılış boyutundan baktığımızda niye fıtrata sımsıkı tutmamız lazım? Çocuğun hayali aslında tefekkürün tohumudur.
1: Evet.
0: Çocuk hayal kuracak ki tefekkürün hazırlığını yapacak. Çocuğun her davranışının aslında fıtri anlamda, kul boyutunda mutlaka bir karşılığı var. Anlamı var. Yani çocuğun itiraz etmesi, çocuğun oyuna dalması, her birinin bir karşılığı var. Burada bir hikmet boyutuyla eğer ben olaya bakarsam olayı daha rahat çözümlerim. Ama problem olarak bakarsam, ki bugünkü daha çok modern psikoloji insana maalesef problem boyutlu bakıyor, problem endeksli bakıyor. Mesela işte hareket varsa, çok fazla yerinde duramıyorsa hemen bir etiket yapıştırmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Oysa çocuğun...
1: Hiperaktif diyoruz, bir şey diyoruz.
0: Bir şey diyoruz.
1: Biraz fazla tanımlama var sanki.
0: Çok hatta fazla var, abarttık bunu.
1: Evet.
0: Yani o kadar çok yaşıyoruz ki bizim genler, bizim çocuklarımız, bizim dedelerimiz, ninelerimiz baktığınızda at sırtından yeni inmişiz daha. Yani at sırtında büyüyen bir ceddimiz var, bizim cehdeden bir ceddimiz var. Şimdi onların torunları masada mı oturacak, sırada mı oturacak? Mümkün mü bu?
1: Evet.
0: Bizim toplumsal dinamiğimiz çok yüksek, enerjimiz çok yüksek.
1: Evet.
0: Dolayısıyla batıdan aldığımız o tercüme edilmiş referanslardan ziyade önce kendi sosyolojimize, kendi ihtiyacımıza bakarak yol almamız lazım. Ve dönüyor dolaşıyor iş çocuğun yapısına bakmaya geliyor. Çocuğun ihtiyacı. Bazı çocuklar evet çok hareketlidir. Bazı çocuklar çok enerjiktir. Bazı çocuklar keşfetmeyi çok sever. Karıştırmayı, kurcalamayı çok sever. Bazı çocuklar da düşünmeyi çok sever.
1: Bu daha içe kapanıktır.
0: Evet. İşte hikmet boyutundan bakarsak eğer. Ya bu çocuğa Allah nasıl bir meziyet vermiş acaba? Bu çocuğum nereye koşuyor? Nereye gidiyor? Bunu anlamam lazım ama ben kendi dünkü geçmişte aldığım ezberlerle, kalıplarla çocuğu eğer değerlendirmeye kalkarsam, çocuğu mevcut yapısını kabul etmemekten ve çocuğun yolunu bozmaktan başlayan bir sürece girmeye başlarız. Ve çocukla olan en önemlisi anne baba da bağı da kopmaya başlar.
1: Bu istenen bir şey de değil tabii. Bütün
0: evet,
1: hayat boyunca da etkisi, tesiri görülen bir durum. Hocam isterseniz bir eser dinleyelim, ardından devam edelim. Diyanet Radyo dinleyicilerine de hatırlatmış olalım. Sevgili dinleyenler, klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek hocamız stüdyo misafirimiz ve önemli bir konuyu konuşuyoruz. Bugün ebeveyn tutumlarının, anne baba yaklaşımının çocuğun eğitim hayatındaki rolü üzerine söyleşiyoruz. 9.30'a dek programımız devam edecek. Bizlere 0533 013 8090'dan ulaşabilirsiniz. Dinleyicilerimizin bir iki mesajına da hemen göz atalım. İmam Hatip Ortaokulu'ndan, Giresun'dan dinleyenimiz Ömer Sarıgül, Kur'an kursu yöneticisi olan dinleyicimiz bize ulaşmış. Teşekkür ederiz güzel mesajları için. Diyor diyor ki Kur'an kursuyla birlikte yürüttüğümüz örgün eğitim ve hafızlık projesi öğrencilerimizin sizlere selamı var. Çok teşekkürler. Aleyküm selam. Sağ olsunlar. Büyük bir emek, ciddi bir gayret. Karşılığını inşallah bu dünyada ve öbür dünyada görsünler diyelim. Allah

zihin açıklığı versin. Çıktığımız bu yolda bütün Diyanet Radyo dinleyenlerinden dua bekliyoruz. Dünyanın mazlum ve masum coğrafyalarında, başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere zulüm gören bütün kardeşlerimize dua ediyoruz. Rabbim onlara yardım etsin, onları mansur ve muzaffer eylesin demiş dinleyicimiz. Amin efendim. Çok teşekkürler. Bir diğer dinleyicimiz de Şırnak'tan ulaşmış. Hayırlı sabahlar güzel ülkemin güzel insanlarına diyor Mahmut Durmuş. Çok teşekkürler. Hayırlı sabahlar. Okula giderken hocamızı dinliyoruz. Sizlere ve kardeşim Ensar'la abim Faruk'a demiş bir diğer dinleyicimiz. Teşekkürler efendim. 9.30'a dek Diyanet Radyo mikrofonlarındayız.

0: çok rahat. Topluma girdiğinde bu çekinikliğini aşması için spora gönderdik, kamplara gönderdik, hatta yurt dışına gönderdik demiş. Ama hala bunu aşmak mümkün olmadı. Eşim gittiği sosyal ortamlara ve iş çevresine de götürüyor. Fakat çocuğumuz içe dönük bir çocuk. Acaba ne yapmak lazım
1: burada
0: diye soruyor.
1: Hata yapmaktan korkuyor çocuk. Bu da fazla müdahale edilmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Şimdi müdahale derken bazen baskı olarak da karşımıza çıkıyor bu. Tatlı dille anne baba söylüyor bazı şeyleri. Bunu baskı olarak görmüyor. Müdahale olarak görmüyor. Ben hep şunu söylerim. Tatlı dille konulan baskı daha tehlikelidir.
0: Oo, evet.
1: Niye
0: çok
1: çocuk...
0: önemli bir uyarı bu.
1: Tabii,
0: evet hocam.
1: Niye çocuk anlayamıyor? Ya annem güzel sözle söylüyor, babam güzel sözle söylüyor.
0: Tanımlayamıyor onun bir baskı olduğunu.
1: Ya evet, onu tanımlayamadığı için kendini doğrudan suçlamaya başlıyor. Anne baba kötü davransa belki kapıyı çarpıp çıkacak çocuk.
0: Evet.
1: Onu da yapacak bir zemin oluşturmuyoruz. Evet. Bu çok daha tehlikelidir. Çocuğun baskılanmasına, duygusal baskı yaşamasına neden olur. Şimdi burada hiç mi ders çalış demeyeceğiz derken şöyle bir denge kurmamız lazım. Bakın, güneşin bir rolü vardır, suyun bir rolü vardır bitkiyi yetiştirirken. Güneş suyun içine karışmaz, su güneşin içine karışmaz. Toprağın kendine ait bir görevi vardır. Anne babanın görevi anne ve babalıktır. Okul eve taşınmaz. Okul eve taşındığı zaman çocuk anneyi ve babayı kaybeder.
0: Evet. Hocam okul eve taşınmaz ne demek? Yani bu ödevle ilgili bir mesele değil sadece.
1: Her şey,
0: kadarıyla,
1: evet her mi? Şey aslında.
0: Yani bütün hikayenin akademik başarı etrafında toplanmaması gerektiğini
1: elbette
0: mi söylüyorsunuz?
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Anne baba okulun dışında bir rolü var onun.
0: Ama ilk çocuk eve girer girmez sorulan şey okulun ve derslerin nasıl geçtiği.
1: Bu şeyi getiriyor. Çocuğun
0: doğru
1: gözün,
0: değil mi o halde?
1: Değil tabii ki. Neden? Çocuğun gözünde kendisini öğrenci olarak
0: hep öğrenci, evde
1: evet
0: de öğrenci.
1: Evde de öğrenci ve başarılıysam ben değerliyim, başarılıysam beni sevecekler. Anne babalık bu değil. Anne
0: evet
1: babalık koşulsuz sevgidir, koşulsuz saygıdır. Ve burada çocuğun ihtiyacını hep söylediğimiz dikkate almak. Şimdi niye bunu çok geniş söylüyorum? 3 yaşın ihtiyacı farklı, 5 yaşınki farklı, 15 yaşınki farklı. Bunu çocuğun zaten davranışlarında okuruz. Hiç mi ders çalış demeyeceğiz? Eğer mümkünse evet.
0: Hocam o kadar.
1: Evet. Neden?
0: Etsiniz.
1: Evet.
0: İlginç.
1: Neden?
0: Evet. Neden?
1: Çocuk ya dersini yapmadığında yarın okula gittiğinde öğretmeniyle yüzleşsin. Tercih ettiği davranışının sonucunu kendisi görsün.
0: Evet.
1: Bu çocuğun sebep sonuç ilişkisini anlamasına ve akıl melekesinin gelişmesine, iradesinin gelişmesine neden olur. Ama
0: biz ders çalış dersek ne olur?
1: Bu dış disiplindir.
0: Ha, evet. Bu bir şey yelkenli gibi tarifi değil mi hocam? Hep bir rüzgar gelirse
1: gidecek.
0: Seyre devam eder.
1: Aynen.
0: Ama içten motorlu bir gemi öyle
1: olmayacak
0: değildir değil
1: tabii
0: mi? Evet. O rüzgara bağlı değil, o zaten denizde akıp gider. Böyle bir örnek verilir. Demek
1: kesinlikle
0: siz de buna katılıyorsunuz.
1: Kesinlikle evet öyle. Burada asıl olan şey çocuğun kendine has bir iç disiplini vardır. O iş disiplinini geliştirmesi için de çocuğun bizzat yaşayarak bunu öğrenmesi, görmesi gerekiyor. Mesela bazen geliyor aileler işte hocam ilkokulda getiriyor çok başarılı diyorlar. Açıkçası ben eyvah derim.
0: Öyle mi? Evet hocam.
1: Neden?
0: Neden?
1: Maraton bu çocuk daha ilkokulda, daha üniversiteye kadar yolu var. Maratonu düşünün.
0: Çok
1: maraton,
0: erken yordunuz o zaman.
1: İlk metrelerde hocam en önde gidiyor diyor.
0: Evet.
1: Son metreler ne olacak bu çocuğun? Çok karşılaşıyorum ben.
0: Evet.
1: Liseye geliyor. Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yorulmuş. Hayattan yorulmuş. Kendinden yorulmuş. İnsanlardan yorulmuş. Okuldan yorulmuş. O yüzden hep ısrarla müfredat diyorum. Bakın müfredat
0: evet
1: böyle değil. Müfredat esnek, çocuğa alan
0: evet
1: tanıyan, çocuğa yüklenmeyen bir müfredat. Yani ya bu çocuk sistem diyor ki bak maraton var. Maratonda ilk metrelerde aman bu çocuğu hızlı koşturmayın. Çünkü daha bunun ortaokulu var, lisesi var, üniversitesi var, yüksek
0: evet
1: doktora vesaire.
0: Evet.
1: Bıkmasın ve yorulmasın diyor ve çocuğun kendine has bir ritmi ve hızı vardır diyor. Bir, iki, çocuğun önce kendinde var olan potansiyelini bir çıkarması lazım diyor. Kendinde var olan potansiyelini bir çıkarsın, ondan sonra ben onu şekle zaten yönlendireceğim diyor. Burada

0: Sürekli test, sürekli ödev, sürekli işte ek kaynak vesaire dediğimizde çocuk nefes alamaz hale geliyor. O yüzden hep söylerim, mümkünse evet ders çalış bile demeyin. Oturun çocuğunuza sohbet edin. Çocuğunuza alan açın. Çocuk anne bir dakika ya benim ödevim vardı deyip hiç önemli değil kaç dakikada yaptığı.
1: Evet.
0: Ne zaman yaptığı da önemli değil.
1: Ama bu dakika meselesi hocam bizim ailelerimizde çok problem olan bir şey. Saat tutuyor aile genelde. Şu kadar süre test çözeceksin, bu nasıl çabuk bitti diyen ailelerimiz de var. Tabii burada şu soruyu da ilave ederek sormuş olayım. Hani anne baba tutumlarını konuşuyoruz da belli kategoriler şeklinde tanımlanıyor bunlar. İşte otoriter, ilgisiz, aşırı koruyucu, tutarsız, mükemmeliyetçi gibi. Siz bu tutum şeylere, kategorilere katılıyor musunuz ve en tehlikelisi hangisi?
0: Ya en tehlikelisi burada aslında sevgisizlik görünse de aslında ben aşırı baskı derim.
1: Öyle mi?
0: Evet, yani sevgisizlikte çocuk belki haladan alacak, dayıdan alacak, amcadan alacak. Bir
1: Evet.
0: şekilde aile
1: Telafi
0: içerisinde
1: edilebilir bir
0: telafi
1: şey mi?
0: edilebilir.
1: Evet.
0: Ama baskı kurduğunuzda çocuk kendi olamadığından, kendi yolculuğunu sergileyemediğinde hayatla bağını koparmaya başlıyor. Burada hep anahtar şudur. Bir çocuk bir ortama girdiğinde ilk bir dakika, bak burada anahtar budur. İlk bir dakikada, ilk defa girdiği bir ortam. İlk defa girdiği bir ortamda çocuk, amca ne yapıyorsun? İşte teyze, abla kolay gelsin. Orada ne var? Deyip de hiçbir şeyi düşünmeden, ilkokul çağındaki bir çocuk için ve öncesi için söyleyebiliriz bunu. Dördüncü, beşinci sınıfa kadarki kısmı söylüyorum. Eğer rahatlıkla kendini ifade edip, merak edip konuşabiliyorsa, bu çocuğun kendine olan güveni gayet güzeldir ve anne baba doğru bir zemin hazırlamıştır. Ama ilk girdiği ortamda gözlemliyor, çekiniyor, bir dakika, iki dakika, üç dakika bekliyor, bekliyor, bekliyor. Sonradan açılıyorsa bu çocuğun kendine olan güveni zayıftır.
1: Evet. Ve fazla baskı mı
0: Evet,
1: durmuştu?
0: fazla beklenti içerisinde
1: Evet.
0: olmuş, çok müdahale edilmiş. Bakın burada biz çok alıştığımız için normal karşılıyoruz. Hep söyleriz. Enes radıyallahu anh diyor ki Efendimiz aleyhisselam bana
1: Bana
0: bir
1: bir
0: defa
1: defa
0: bile
1: bile
0: neden böyle yaptın
1: yaptın
0: demedi
1: demedi.
0: diyor.
1: Evet.
0: Bakın neden yapmadın da demedi diyor.
1: Evet.
0: Ya eleştiri çocuğa İslam'da yoktur. Ama biz onun iyiliği için diyoruz,
1: Evet, evet
0: eleştiriyoruz.
1: hocam.
0: Sorumluluk çok yüklüyoruz. Veya işte yine örnek malum yine Enes radıyallahu anh paylaşıyor. Efendimiz aleyhisselam bana bir şey söylerdi, verirdi, bir görev verirdi. Oyuna dalardım bakın, oyuna
1: Evet, bu
0: dalardım,
1: çok güzel bir
0: unuturdum.
1: örnektir, evet.
0: Değil mi? Yani unuturdum. Mahcup bir şekilde peygamberimizin yanına gelirdim. Peygamberimiz de ne yapsın Enes'im, bakın şefkate.
1: Evet.
0: Ne yapsın Enes'im, Allah unutturmayı diledi, o da unuttu.
1: Evet.
0: Hani senin sorumluluğun kaç sefer söyleyeceğim demiyor. Aksine
1: Çok müşfik bir
0: evet
1: eşim.
0: çocuğu da orada rahatlatacak. Şimdi ailenin akla şu geliyor. Hocam biz şimdi ne zaman disipline edeceğiz?
1: Evet hocam, zaten sorular hep bu yönde.
0: Çünkü biz bu mekanizmada yetiştirildik.
1: Evet.
0: Disipline etmezsek çocuk adam olmayacak zannı. Oysa çocuğun disiplin örneği anne babanın kendi yaşam biçimidir.
1: Tutumları,
0: Evet.
1: evet kendi.
0: Oğlum bak evladım, ben de anne olarak baba olarak hal dilimle kendi sorumluluğumu yerine getiriyorum mesajını çocuğa sürekli vere vere ben yaşayarak, İbn Haldun hep söyler güzel bir
1: Evet.
0: sözü, çocuğun aklı gözündedir.
1: Evet.
0: Çocuk benden öğrenir. Benim hal dilim öğretiyor. Ben söylemeyince olmuyor zannediyorum.
1: Evet hocam.
0: Hayır, benim hal dilim anlatıyor zaten çocuğa. Dolayısıyla zamana bırakmak, hayata baktığımızda hiçbir ağaç birden büyümez, güneş birden çıkmaz. Yavaş yavaştır bu. Çocuğun kendi seyri vardır. Yavaş yavaş öğrenecektir bunu. Ve çocuğa güvenmek, Allah'tan geldiğine inanmak, Allah'ın ruhundan üflediğine inanmak ve en önemlisi çocuğun Allah'ın hepimize verdiği içinde vicdanı var. O kendi muhasebesini kendisi yapacak zaten. Yaşı geldiğinde, vakti geldiğinde o ortaya çıkacak.
1: O zaman biraz önce yarım kaldı. Ben soruyla böldüm sizi. Dakika tutmayalım diyorsunuz, değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki ya,
1: Evet.
0: o ya o burada çocuk kendisi görsün bunu, kendisi yönetsin. Geçen bir arkadaşlarla konuşuyoruz. Dedi ki bir tanesi, hocam dedi senin baban ne iş yapıyor dedi. Dedim babam işçiydi. Tekten o zaman emekli işçi. Ya dedi arkadaşlarla biz bir araya geldik konuştuk da dedi. Hepimizin dedi anne babası dedi. İşte çiftçi, işçi, en yükseğimiz işte memur olan var dedi. Hepimiz dedi işte belli bir yere gelmişiz, akademisyen olmuşuz, evet. Profesör olmuşuz, eğitimci olmuşuz, mühendis olmuşuz.
1: Ama
0: bizim
1: eğitimli ailelerin çocukları değiliz.
0: Evet, evet. Ya burada bakın anahtar...
1: Hayat eğitmiş fakat akademik olarak diploma bugünkü kadar yok.
0: Kesinlikle evet. Burada en önemli şey burada neden bunu örneği verdim. Anne babalar çocuğu kendi ritmine bırakmış
1: evet,
0: çünkü.
1: Evet hocam. Çok
0: ben haklısınız. Bilmiyorum demiş, ben anlamam evet. demiş. Kendin götür demiş, kendin yap demiş. Hı-hı. Çocuk kendi hayatını, kendi biz çocukluğumuza baktığımızda kendimiz düşe kalka büyüttük aslında kendimizi. Evet. Bugün biz mühendislik yapıyoruz evet. çocuklarımıza. Projelendirmeye çalışıyoruz. Ben olayı biraz daha abartarak Kafka'nın Hı-hı. güzel bir sözü var. Abartıyorum, anlaşılmak istiyorum der.
1: Evet.
0: Allah'ım haşa. Ya sen yapamadın ya ben şu disiplini ben bir halledeyim.
1: Evet.
0: Şu kuralları ben bir öğreteyim ona. Bak eksik kalmış der gibi bir hal tutum içerisinde oluyoruz. Oysa çocuğun kendi ritmi derken çocuğun eskine çok güzel kadim bir güzel bir cümle var. Çocuğu rahat bırakın her yaş bir akılla gelir.
1: Evet ne güzel. Ne güzel.
0: Bu çok önemli çok kıymetli bir şey.
1: 5 yaşındaki çocuk için de bu geçerli.
0: Elbette. Evet. Bir öğretmen hanımefendi paylaşmıştı. O da çok güzel bir örnek. Hı hı. Çocuğa nasıl bakmamız gerektiği ile ilgili. Hocam dedi işte bebeğim oldu. Kitaplar aldım. Hı hı. Kitaplarla çocuğumu işte evet. nasıl büyütürüm öğrenmeye çalışıyorum. Babam yanıma geldi bir gün dedi. Bak kızım ne yapıyorsun demiş.
1: Hı hı.
0: İşte baba demiş çocuk büyüteceğim kitap okuyorum. Kızım ya demiş kitapla çocuk mu büyütülür demiş. Senin çocuğun zaten kendisi bir kitap demiş. Sen onu açıp okuyacaksın o da seni okuyacak birbirinizi böyle büyüteceksiniz demiş.
1: Çok güzel.
0: Şimdi evet her çocuğun kendine has bir yaratılışı bir ritmi ve her çocuk kendisi bir kitaptır zaten. Dolayısıyla çocuğu okumak derken, çocuğu anlamak derken anahtar cümle ne yapacağız? Çocuğumuzu dinleyeceğiz. Neye ihtiyacı var, ne derdi var, ne sıkıntısı var? Hep şeyi söylerim. Yatmadan önce ders çalıştan daha önemlidir bu. Yatmadan önce bir 5 dakika, 10 dakika yanına uzanıp
1: onunla sohbet,
0: sohbet etmek evet. ama akıl vermek değil. Evet. Aa onu niye yaptın, böyle yaptın değil.
1: Dinlemek.
0: Dinlemek ve çocuk bir şeyin paylaştı. Yanlış bir şey yaptı.
1: Evet.
0: Anlatıyor size. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun? Peki bundan sonra nasıl bir adım atacaksın? Bakın sizin zaten gözetiminizde mevzu.
1: Evet.
0: Aman ha sakın ha şöyle böyle dediğinizde çocuk telaşlanmaya ve kaygılanmaya başlar. Yanlış yapmaya başlar. Sezgisini kaybeder. Hissiyatını kaybeder. Einstein'ın güzel bir sözü var. Tanrı'nın diyor bizlere en güzel hediyelerinden bir tanesi diyor sezgidir diyor.
1: Evet çok güzel.
0: Ama
1: evet.
0: bu yüzyılda sezgiyi yok ettik diyor.
1: Evet çok güzel.
0: Dolayısıyla sezgisiyle çocuk kendisi karar verecek. Allah o pusulayı vermiş çocuğa. Yani
1: bir
0: yanlış
1: yazılım
0: yaptın.
1: Yazılım olarak içinde mevcut var. Zaten. Bırakalım yazılım faaliyete geçsin.
0: Kesinlikle buna ihtiyacımız var.
1: Hocam süremizin sonuna geldik. Son bir şey sormak istiyorum. Hatta iki şey soracağım. Bir iki dakikada cevaplarsanız çok memnun olurum. Dinleyicilerimiz hep şunu sormuşlar. Özetle tek bir soruda birleştireyim. En büyük problem teknoloji.
0: Evet.
1: Bilgisayar, cep telefonu ya da tablete hiç mi sınır koymayalım? Birinci soru bu. Hı. Çok kısaca yine cevaplamanızı istediğim bir şey de ebeveynler kendilerini nasıl çek etsinler. Yani ben nasıl bir ebeveynim sorusuna cevap ararken kendi iç dünyalarında hangi ipucuyla doğru bir cevap bulabilirler acaba?
0: Sondan 1-2
1: dakikayla lütfen.
0: Çocuğumuzu dinlemek dediğim gibi.
1: Evet.
0: Oradan kendimiz eğer çocuk bizimle derdini paylaşabiliyorsa konuşabiliyorsa şunu söyleyecek zaten çocuk. Anne ben senden çekiniyorum. Ben senden korkuyorum. Bu konuda çok senden işte kızmandan çok korkuyor.
1: Evet.
0: Duygularını aktarabileceği bir zemin. Bu olsun.
1: Hı hı.
0: Birçok şeyi kendileri okuyacak zaten.
1: Çok güzel.
0: İkincisi
1: tablet ve telefona evet, telefon, bilgisayara tablet. Sınır koymayalım.
0: Şimdi bir öyle bir hayatımız var ki Tasarlanmış bir alan içerisindeyiz. Apartman hayatı, sokak yok, mahalle yok. Çocukların kendine ait sosyal alanları dar. Bunun getirdiği bir daralmanın neticesinde çocuk ister istemez tablete, televizyona, telefona vesaire yükleniyor. Burada eğer özetle şunu söyleyeyim. Bir erkek çocuğu çok fazla genelde bilgisayar oyunu oynarlar. Evet. Bilgisayar oyunu çok oynuyorsa bu şu demektir. Ben hayatta istediğim başarıyı, istediğim ihtiyacım olan adrenalini sağlayamadığım için ben şurada oturayım da bir şu adrenalini alayım. Matematikten 100 alamadım, Türkçeden 100 alamadım. Bari şu oyunda yeneyim de kendime ait ihtiyacım olan erkek eril olarak ihtiyacım olan güçlü olma ve başarma duygumu bir tatmin edeyim diyor aslında.
1: Evet, çok ilginç. Evet.
0: Dolayısıyla bizim eğer bunu yapıyorsa çocuğumuz, ya benim bu çocuğu spor, farklı alanlar, evet, başarı takdir,
1: evet,
0: farklı belki az takdir ettik onun, evet, getirdiği sonuç.
1: Evet, belki.
0: O yüzden neyin boşluğu var onu anlamamız lazım. Kızlarımız da bakıyorum, kız çocuklarım sosyal medyadan çıkmazlar.
1: Evet, evet.
0: Neden? Açıkçası özeti şudur. Anneden, babadan, öğretmenden alamadığı like'ı, beğeniyi başkalarında arıyor. Bu kadar.
1: Evet.
0: Bizim daha çok ihtiyacımız olan şeyi yasaklamaktan ziyade çocuğun neye ihtiyacı var? Orayı dolduralım. Orayı doldurduktan sonra çocuk bunu yönetir hale geliyor. Genç bunu yönetir hale geliyor.
1: Ne güzel söylediniz hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık, ayağınıza sağlık. Çok güzel, pratik, hayatımıza da yansıyacak bilgiler edinmiş olduk. Kolaylıklar diliyorum size. Diyanet Radyo dinleyicileri yine bu mikrofonda sizi dinlemeye devam edecekler.
0: Elbette, memnuniyetle inşallah. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek hocamız stüdyo misafirimizdi efendim. Yarın da bir konuğumuz var. Hem dünyadan, Türkiye'den haberleri aktaracağız, hem hayatın farklı alanlarıyla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız. Hem de sosyal açıdan yalnızlık ve din konusunu Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinden Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocamızla ele almış olacağız. Sabah 7'de tekrar bu mikrofonda günü başlatmak istiyoruz inşallah. Beraberce hayata dair paylaşımlarla güzel bir sabaha uyanalım diyerek veda edelim. Allah'a ısmarladık.

Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de İyanet Radyo'da.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

184. gün. Erdemli davranmak. Hayır, hayır. Şüphe yok ki erdem sahiplerinin amel defterleri illiyinde yüce bir yerdedir. Mutaffifin suresi 18. ayet. Hadis-i şerif. İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, o kişiye bu iyiliğe denk düşecek kadar dua edin. Fetva. Seferi olan kişi namaz kıldırabilir mi? Seferi kimse hem seferi olan cemaate hem de mukim olan cemaate imamlık yapabilir. Seferi olan kişi 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kılacağı için mukim olan cemaate namaz kıldıracağı zaman namaza başlamadan önce ben seferiyim, ikinci rekatın sonunda selam vereceğim. Ben selam verince siz selam vermeksizin kalkıp namazınızı tamamlayınız şeklinde cemaati uyarması, karışıklığı önlemek bakımından uygun olur. Nitekim Hazreti Peygamber, Mekke'nin fethinden sonra Mekke'de kaldığı sürece namazları kısaltarak kıldırmış ve "Biz misafiriz, siz namazlarınızı tamamlayınız" buyurmuştur. Hazreti Ömer de aynı şekilde Mekke'ye geldiği zaman 4 rekatlı farzları 2 rekat olarak kıldırmış ve mukim cemaate "Mekkeliler namazınızı tamamlayınız, biz misafiriz" demiştir. Hikmetli söz. Eğer üzüntü kaçınılmaz bir durumsa, üzüntünün sebebinin vuku sırasında hissedilecek üzüntü yeterli gelecektir. Sebebin vukuundan önce üzülmekle bu sebep ortadan kalkmaz. Yakup bin İshak el-Kindi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: radyo.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
3: Tamam, tamam, savaşacağım.
1: Ha, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Ağaçtan, yapraktan, gürlemekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Birlik nedir? Güç nerededir? Hadi köste köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele.

Ağaçları izlemek ince ruhlu kişilerin gönlüne her dem pek iyi gelir. Rüzgarın, yaprakların birlikte söylediği o şarkıya bahar diyorlar. İnsanın baharı da sevdiklerinde şekillenir. Tazecik yaprakları ailesi, dostları, komşularıdır. Böylece gerçek bir ihtişama ulaşılır. Tek başına ne kadar kalınırsa kalınsın, çevrede beliren, çevreyi belirleyen insanlarla güçlenir umut. Tek ağaç bir gövdeden ibarettir sadece. Ona görkem katacak olan, kimlik kazandıran, rüzgarlarla donanmış salmışlarını ahenge kavuşturan yapraklarıdır. Binlerce yaprağın ortak sesidir ağaç. Kökün gücü ancak böyle görünür. İnsan bu fani dünyada tek başına kaç adım atarsa atsın, muhakkak bir sese, umutsuz zamanında uzanan ele, ağlayabileceği bir omza, ruhunu izleyeceği bir kalbe muhtaçtır. İnsan insanda yankısının hakiki manasını işitebilir. Hayatın fırtınaları, boranları, taşkınları ard arda gelir, yorar, yaralar, parçalar ve dağıtır. İşte o dağılan parçaları tanıyıp tek tek toplamak, yaraları sarmak için bir başka ele ihtiyaç vardır. Hatıralar sevginin aynalarında şekillenir, insan gönül tezgahında desenlenir. Ne kadar muhkem bir gövde inşa ederse etsin, yapraklar olmadan soğuk bir sessizliğe mahkumdur. Kadim bilgelik doğanın kalbinde demlenen bir hakikati söyler durur herkese. Yalnızlık en zorudur. Heybetli kalmak, yeşilin binbir tonuyla boyanmak, kuşlara yuva olmak, gölgenin dahi güzelliklerle donanması demektir. Zamanın çarklarında şekillenen güçlü zırhtır dost, arkadaş. Kişinin makamı, serveti, dehası, gücü ne kadar olursa olsun.

olsun, duygularını paylaşacak, başarılarını alkışlayacak, derdini anlayacak birilerine ihtiyacı vardır. Anla ki asıl güç ailenin sevgisi, dostların sadakati, komşuların güven veren tebessümünde gizlidir. Başka gözlerde seni görünce beliren o ışıltı en kestirme tanımındır. Geride yürekleri ısıtan silinmez bir iz bırakmak isteyenler, yapraklarını incitmeden taşıyan ağacın hikayesini sakince en baştan okumalıdır. Çetin kışlarda ayakta kalan ağaç için yapraklanmak, cana kavuşmak manası taşır. Ne kadar ulu olursa olsun, ağaç ancak böyle olunca ağaçtır. Unutma ki, sen de sesini ancak başka gönüllerde dinlersen duyarsın. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Ağaç yaprağıyla gürler.

0: Rumi takvime göre 17 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ankebut suresinden mesajlar. Mekke döneminde nazil olan sure, ismini ayette geçen ve örümcek anlamına gelen ankebut kelimesinden almaktadır. Bu ayette Allah'tan başkasına güvenenlerin durumu, ördüğü ağa güvenen örümceğin haline benzetilir ve ağdan ibaret olan örümcek evinin evlerin en çürüğü olduğu açıklanır. Müminlerin Allah'a güvenmeleri, onun emirleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekilir. Ankebut suresinde takva ehli olmanın yolları gösterilirken, yalnızca iman ettik demenin kafi gelmeyeceği, imanın insana sorumluluklar yüklediği, yüce hedeflere ulaşmanın azim, sabır ve gayrete bağlı bulunduğu önemli hatırlatılmaktadır. Sureden, müminlerin inançları uğruna çektikleri sıkıntıların da birer imtihan olduğu, böylece gerçek müminlerle münafıkların ortaya çıktıkları anlaşılmaktadır. Sure, Allah'a inanan ve Allah yolunda sıkıntılara göğüs geren müminlerin Allah'ın himayesinde olduklarını ve Allah katında yüksek bir mevkiye sahip bulunduklarını müjdeleyen ayetle sona ermektedir. Bir ayet. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Ankebut Suresi 52. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Hüsnü Hal.
1: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Emzirecek varlıklı bir çocuk bulamadım. Arkadaşlarımın arasına eli boş olarak geri dönmek de istemiyorum. Bana dedesinin himayesinde olan bir çocuk teklif edildi. Bu yetimi almak istiyorum. Ne dersin?
2: Durumumuz belli. Alman'da bir mahsur görmüyorum. Belki Allah onun hürmetine bize bereket verir.
3: Yavrum, her yaşayan ölür, her yeni eskir. Ben de öleceğim fakat temelli anılacağım. Çünkü arkamda senin gibi tertemiz bir çocuk, hayırla anılacağım bir evlat bırakıyorum.
4: Amine! Amine!
5: Torunum benim himayemde olacak. Sen de annesinden sonra annesi olacaksın.
4: Elbette. O bana Amine'nin emaneti.
5: Ah Muhammed. Ah yavrum. Yetimdin, öksüzde kaldın. Size son vasiyetimde kardeşiniz Abdullah'ın oğludur. Muhammed'e sahip çıkın. O size hem Abdullah'ın hem de benim emanetimdir. Oğlumun terbiyesine titizlik gösterin. Onun şanı yüce olacaktır.
6: Abdülmuttalip fil vakasının 8. yılında 80 yaşını aşmış iken vefat etti. Cenazesinde büyük bir kalabalık vardı. Onu Hacun kabristanındaki dedesi Kusay'ın yanına gömdüler.
0: 3. bölüm.
7: Çocuklar, yemek hazır. Talip, Akil, hadi Muhammed'i de alıp gelin sofraya.
8: Hadi bekliyorum, tamam. Biz geldik.
7: Hadi bakalım, doyurun karnınızı. Muhammed, yavrum neden yemiyorsun? Bak senin sevdiğin yemeği yaptım. Peki, şöyle yapalım. Gel, amcanın yanına otur, olur mu? Bunu beğenmediysen de başka yemek getireyim.
9: Gel oğlum, birlikte yiyelim.
7: Yemeğini bitiren oyununa devam edebilir.

0: Görüyor musun? Yemek bile yemiyor.
1: Acısı çok taze. Bize belli etmemeye çalışıyor ama gizli gizli ağlarken görüyorum.
0: Fatıma, Allah senden razı olsun. Muhammed'i kendi çocuklarından ayırmıyorsun.
1: O nasıl söz? Tabii ki ayırmayacağım. Yavrucağın anası yok, babası yok.
0: Sen bu kadar ilgilenmesen, güzel davranmasan benim sevgim yetmez, mahzun olur. Annelik yapıyorsun ona. Kendi çocuklarından önce onu doyuruyor, kendi çocuklarından evvel onun saçını tarayıp üstünü başını giydiriyorsun.
1: O çok hassas bir çocuk. Zorlamazsan sofraya bile oturmaz. Bizimkiler sofradakileri kapışırken o kenarda durur. Sormasan bir şey talep etmez. Nasıl ilgilenmem onunla? Babası senin kardeşindi. Amine de benim için kardeşten farksızdı. Evimizin rahmeti, bereketi o. Ölüm hepimiz için Ebu Talip. Bizim çocuklarımızın başında ne kadar olabileceğimizi kim bilebilir? Muhammed de bizim çocuklarımızın kardeşi artık.
0: Sen olmasan ne yapardım? Allah bu iyiliklerini karşılıksız bırakmayacaktır.
2: Mekke'de geçim kaynaklarının başında ticaret gelmekteydi. Toprak ziraate uygun olmadığından ticaretle uğraşmayanlar geçim darlığı çekerdi. Ebu Talip de Şam tarafına bir kervan götürmek üzere hazırlanıyordu.
1: Yol hazırlıklarını yaptım. Şu tulumda bir sonraki konak yerine kadar yetecek suyun var. Şunda da kavrulmuş un. Biraz da hurma.
0: Sağ olasın. Muhammed'i de yanımda götürüp götürmemek konusunda tereddütteyim. Benden ayrılmak istemiyor.
1: İstersen götür ama daha 12 yaşında. Yolda eşkıyalar olabilir. Bu saldırılarda nasıl koruyacaksın onu?
0: Doğru söylüyorsun. Kalması daha güvenli olacak. Hadi bakalım. Vakit kaybetmeden yola koyulalım. Allah'a emanet olun.
1: Siz de selametle gidin gelin.

0: Ayrola, niye döndün?
1: Fatıma, ben Muhammed'i de götürüyorum.
0: Hani götürmeyecektin, ne oldu?
1: Deveme binmiştim. Gideceğimi biliyordu ya, çıktığımı duyunca arkamdan koştu geldi. Devenin yularını tuttu. Ağlayarak, amcacığım, beni kime bırakıp gidiyorsun? Burada annem yok, babam yok dedi. Dayanamadım gözyaşlarına. Ona da sefer hazırlığı yapıver.
0: Peki ya yol güvenliği?
1: Bu saatten sonra bırakamam onu. Gözümün önünden hiç ayırmam. İnşallah bir şey olmadan gider geliriz.
0: Peki, sen daha iyi bilirsin. Ben şimdi hazırlarım eşyalarınızı.
2: Kafile Şam'ın Busra kasabasına geldiğinde dinlenmek üzere bir yerde konakladı. Kervan konakladıkları mekanın karşısında bulunan manastırın rahibinin dikkatini çekmişti.
3: Ne kadar sıcak bir gün. Biraz dışarı çıkayım. Uzaktaki karaltı bir kafile olsa gerek. Nereden geliyorlar acaba? O da ne? Bir bulut mu var üstlerinde? Sanki birini takip ediyor. Bunların içinde çok özel biri olmalı. Sakın beklenen peygamber olmasın. Mekke civarından çıkacağını söylüyor kutsal metinler. Bu kafile de o taraftan geliyor olmalı. Evet evet, bak daha önce de görmüştüm. Mekkeli Araplar bunlar. Her birini görmeliyim. Belki içlerinden biri benim umduğum kişidir.

0: Yorulmuşlardır mutlaka. Çölü aşan yemek davetine hayır diyemez. Hemen birini göndereyim, manastırıma misafir olsunlar. İşte geliyorlar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Sağ olasın.
3: Ey Bahira, bugün bizi şaşırttın. Biz sürekli buradan gelir geçeriz. Hiç davet etmemiştin bizi. Ne oldu da bizimle böyle ilgilendin?
0: Doğru söylüyorsun. Bugüne kadar yapmadım. Fakat bugün sizi görünce yorgunsunuzdur diye bir ikramda bulunmak istedim. Hadi hadi buyurun, sofra hazır. Adanızda geride kalan kimse var mı? Hepinizin bu davetten nasiplenmesini isterim.
3: Hepimiz buradayız. Yalnız küçük bir çocuğu dışarıda develerimizin yanında bıraktık.
0: Onu neden bıraktınız? O da yemekte bulunsun.
3: Haklısın. Hepimiz burada gölgede dinlenirken onu orada bırakmamız uygun değil. Çağıralım da gelsin.
4: Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı süzüyor çocuğu. Bu işte bir iş var ya. Hadi hayırlısı.
1: Muhammed, gel yanıma oğlum. Sen de yemeğini ye.
0: Bu çocuk senin neslinden midir?
1: Oğlumdur.
0: Benim bilgilerime göre bu çocuğun babasının sağ olmaması gerekir.
1: Nereden biliyorsun?
0: İncil'de ve kadim kitaplarda yazıyor.
1: Ne yazıyormuş orada?
0: Annesinin karnındayken babasının vefat etmiş olacağını.
1: Evet, doğru. O benim kardeşimin oğlu.
0: Annesi ne oldu?
1: Yakınlarda vefat etti.
0: Bak işte doğru söyledin.
1: Doğru mu söyledim? Sen ne diyorsun be adam?
0: Bak beni iyi dinle. Niyetim kötü değil. Bu çocukta bir hal var. Yahudiler ve Hristiyanlar bir kurtarıcı bekliyor. Ona dair bazı özellikler kitaplarımızda mevcut. Gelme zamanı çok yaklaştı. Senin yeğeninde ben bu özellikleri görüyorum. Benim sezdiklerimi Yahudiler de sezerse ona zarar verirler. Tavsiyemi dinle. Onu gideceğin yere götürme.
4: Ebu Talip bu konuşma üzerine Şam'a gitmekten vazgeçip Mekke'ye döndü. Araplar arasında kan davaları ve savaşlar bitmezdi. Haram aylar denilen kutsal zaman dilimlerinde savaşlara ara verilir, bu aylarda her türlü kötülükten uzak durulurdu. Kan dökmenin büyük günah olduğuna inanılırdı. Fakat farklı sebeplerle vuku bulan 4 ayrı savaş, bu kutsallığın çiğnenmesine sebep olmuştu. Bunun için bu savaşlara Ficar Savaşı denmişti. Zulmün, haksızlığın, İftira ve ahlaksızlığın yaygın olduğu bu toplumda Ficar Savaşları artık manevi değerlerin de çiğnenmesi anlamına geliyordu. Gündelik hayatı zorlaştıran, insanların can, mal ve namus güvenliğini tehlikeye sokan olaylar yaşanıyordu. 20. fil yılının Zilkade ayında Yemen'in Zebit kabilesinden bir adam satmak için bir deve yükü mal getirmiş, As bin Vail adamın malını almış fakat ücretini ödememişti. Kime başvurduysa sonuç alamayan adam Ebu Kubeys Dağı'na çıkarak bağırmaya başladı.
5: Ey Mekke halkı! Ben Yemen'den gelmiş bir adamım. Buraya ticaret için güvenilir bir yer diye geldim. Sizse benim malıma el koyup ücretimi vermediniz. Kimin kapısını çaldıysam elim boş döndüm. Adi oğulları, Cumah oğulları, hiçbiri feryadıma kulak vermedi. Bana yardıma yanaşmadıkları gibi beni azarlayıp kovdular. Aranızdan hakkı gözeten bir yiğit çıkmaz mı?
6: Kim yaptı sana bunu?
5: As bin Vail. Bir deve dolusu malımı aldı benden. Karşılığında bir dirhem ödemeden. Üstelik beni konuşturmadı bile.
6: Sakin ol. Mekke içinde insanlık öldü dedirtmeyiz. Ben Zübeyir bin Abdülmuttalip.
2: senin hakkını alacağım.
5: Ey Haşimoğulları, ey Muhtalimoğulları, ey Esedoğulları, ey Teymoğulları, toplanın, bu meseleyi görüşelim.
6: Evet, hepimiz bir arada olduğumuza göre başlayabiliriz. Yaşananlar itibarımızı zedeliyor. İnsanların malları gasp edilirse yollardaki eşkıyalardan ne farkımız kalır?
7: Haklısın. Bizim dillere destan olan erdemlerimiz vardır. Onları unutturuyor bu yaşananlar. Allah'ın beytinde kimse zulme uğramamalı.
6: Haksızlığa meydan vermeyelim. Kurallara uyarlarsa ne âlâ. Uymayanları kılıçlarımızla yola getirelim.
5: Evet.
2: Şu an burada her kabilenin ileri gelenleri bulunuyor. Gelin bir söz verelim. Kimsenin zulme uğramasına meydan vermeyelim. Mazlumlar haklarını zalimlerden alıncaya kadar onlarla birlikte hareket edelim. Ne dersiniz?
6: Biz kabul ediyoruz.
8: Evet, biz kabul ediyoruz.
7: Biz de.
2: O zaman kalkın şu koku dolu çanağa ellerinizi batırarak yemin edin. Vallahi bundan sonra Mekke'de yerli yabancı zulme uğrayan kimseyi bırakmayacağız. Denizlerde su kalmayıncaya, dağlar yerlerinden sökülüp un ufak oluncaya kadar bu ahdimizde sebat edeceğiz.
4: Bu andı içen topluluk daha sonra Erdemliler Birliği olarak anıldı. Hazreti Muhammed de amcalarıyla birlikte buna dahil olmuştu. Dedikleri gibi Mekke içinde adaleti sağladılar. Yıllar sonra bu topluluğa üye olanlar bundan övgüyle bahsedecek, hatta insanlar baba ve dedelerinin bu gruptan olmasıyla övüneceklerdi.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo severken.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi eş güdüm toplantısı düzenlendi. Ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen eş güdüm toplantısında sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır denildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Fly Dubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi. İsrail basını uçağın pilotlarının kavga ettiğinin belirlendiğini aktardı. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığı bildirilen haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Soruşturmada bazı şüphelilerin mesaj kayıtları da dosyada yer aldı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1-7 Ekim tarihleri arasında cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş hafta dolayısıyla bir takdim yazısı kaleme aldı. Camilerin sosyal hayatın merkezindeki yerine dikkat çekti. Mabetle hayat arasındaki bağ güçlendirilmeli dedi. Aile yılı kapsamında hayata geçirilen sosyal destek projelerine bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar düzenlenecek umre turlarına katılacak ailelere müjdeli haber verdi. Projeyle kutsal topraklara gidecek ailelere Mekke-i Mükerreme'de 2 gün ilave ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 29, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 19, Gaziantep 28 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 42, Kudüs 25, Lefkoşa 28, Girne 26, Saraybosna 17, Gümülcine 23 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Afyon Salar'dan selamlar. Reyyan metro şartlı, Safiye ve Sude arkadaşım için Mustafa Cihat, Hamza Yürekler ilahisini rica ediyorum.

İyi günler dilerim. Ben İzmir'den Nilgün. Sıradaki Ezgi'yi, can parçam, benim için çok kıymetli olan, gönlüme iyi gelenim Nurgül Cansız'a armağan etmek istiyorum. Seni çok çok çok çok seviyorum. İyi ki varsın.

0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Isparta'dan Zübeyir, sıradaki ilahi bütün Ispartalılara inşallah.

Selam aleyküm Diyanet Radyo çalışanları ve güzel ülkem. İsmim Ayşe Koç Yiğit. Çocuklarım Abdullah Bilal Elif'in Koç Yiğit ve Kıbrıs'ta askerlik görevini yapmakta olan oğlu Muhammed Fatih Koç Yiğit için ve değerli eşimi Ömer Karaoğlu'nun herhangi bir ezgi istiyorum. Allah'a emanet olun.

0: Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diyen Radyo ve Niğde'den. Çocuklarım Merve Nur, Muhammed Tayyip ve Deliha için Uğur Uçurak'ta müşahit istiyor.
1: Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez.

Selamun aleyküm, hayırlı günler. Ahmet Şamirdi, Kıbrıs'tan Fala Albedir'i rica ediyorum. Hayırlı günler olsun. Allah hepinizin işini gücünü rast getirsin.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo çalışanları. Ben Gaziantep'ten Zeliha Acar. Sizden kızım, eşim ve annem için Ensar kardeşlerden Allah'ım ilahisini istiyorum. İyi çalışmalar diyorum. Teşekkürler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi eş güdüm toplantısı düzenlendi. Ekonomik kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen eş güdüm toplantısında sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır denildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Fly Dubai'nin Dubai Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi. İsrail basını uçağın pilotlarının kavga ettiğinin belirlendiğini aktardı. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığı bildirilen haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Soruşturmada bazı şüphelilerin mesaj kayıtları da dosyada yer aldı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1-7 Ekim tarihleri arasında cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş hafta dolayısıyla bir takdim yazısı kaleme aldı. Camilerin sosyal hayatın merkezindeki yerine dikkat çekti. Mabetle hayat arasındaki bağ güçlendirilmeli dedi. Aile yılı kapsamında hayata geçirilen sosyal destek projelerine bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar düzenlenecek umre turlarına katılacak ailelere müjdeli haber verdi. Projeyle kutsal topraklara gidecek ailelere Mekke-i Mükerreme'de 2 gün ilave ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 29, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 19, Gaziantep 28 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 42, Kudüs 25, Lefkoşa 28, Girne 26, Saraybosna 17, Gümülcine 23 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber'in Yemek Adabı 2. Bölüm. Peygamber Efendimizin de sevmediği için yemediği bir takım yiyecekler vardı. Bu yiyecekler daha çok Resulullah'ın kendi yöresinde pek bilinmeyen ve dolayısıyla alışık olmadığı yiyeceklerdir. Bu yiyecekleri sevmemesi, öncelikle onun bireysel tercihi olmakla birlikte aynı zamanda içinde yaşadığı kültürün mutfak zevkiyle de yakından ilgilidir. Nitekim Peygamber Efendimizin eşlerinden Meymune validemizin evinde yaşanan şu hadise, Efendimizin kendi bölgesinde bulunmayan bir yiyeceğe karşı tavrını bize açık bir şekilde göstermektedir. Allah'ın kılıcı lakabıyla anılan Halid bin Velid ve Abdullah bin Abbas, Peygamber Efendimizle birlikte Meymune validemizin yanına gitmişlerdi. Aynı zamanda Halid bin Velid ve Abdullah bin Abbas'ın teyzesi olan Meymune validemiz, hemen sonra ikram edilmek üzere yiyecek bir şeyler hazırladı. Efendimiz önüne gelen yiyeceğe tam uzanmıştı ki orada bulunan bir kadın bu yiyeceğin ne olduğunu Efendimiz'e söyledi. Nitekim Efendimiz'e bir yiyecek ikram edildiğinde öncelikle bu yiyeceğin ne olduğu konusunda bilgi verilirdi. Meymune validemizin Peygamber Efendimiz'e ikram ettiği yiyecek, Meymune'nin kız kardeşi Hüfeyde'nin Necid'den getirdiği kebap yapılmış kelerden bir tür kertenkeleden oluşuyordu. Keler eti olduğu söylenince Peygamberimiz hemen yemekten elini çekti. Bunun üzerine Halid bin Velid, "Bu haram mıdır ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah, "Hayır, fakat bizim oralarda bulunmaz. Bundan dolayı ben ondan hoşlanmıyorum. Siz yiyin," buyurdu. Efendimizin bu sözleri üzerine Halid bin Velid kendi önüne çekip yemeye başladı. Bu esnada da Peygamber Efendimiz onu seyrediyordu. Orada bulunan diğer kimseler de bundan yedi. Fakat Meymune validemiz, "Ben ancak Resulullah'ın yediği yiyeceklerden yerim," diyerek ondan yemedi. Hazreti Peygamber'in bu hayvanın etini yememesi, onun böyle bir eti hiç tatmamış olması, ona karşı herhangi bir istek duymaması gibi tamamen kendi damak zevkiyle, midesi ve iştahıyla ilgili bir durumdur. Kendi yememesine rağmen oradakilere müsaade etmesi, kesin olarak yenilmesinin mübah olduğunu ve bunun insanların zevklerine bırakıldığını ortaya koymaktadır. Nitekim Efendimizin başka bir rivayette, "Ben keleri yemem fakat haramda kılmam," buyurması da bunu göstermektedir. Diğer taraftan Meymune validemizin tavrı ise böyle bir yemeği beğenip beğenmemekten ziyade Hazreti Peygamberle aynı doğrultuda hareket etmiş olmayı arzulamasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Resul-i Ekrem'in bu hayvanın etini yememesinin tamamen kişisel bir seçim olduğunu anlayan sahabiler arasında bu hayvanın etini sevenlerin yanında sevmeyenler de bulunmaktaydı. Neyin yenilip neyin yenilmeyeceğinin tespitine ilişkin temel esasları dini hükümler belirlerken, yiyecekler arasında tercih yapılmasında kültürel ve bireysel tercihler ön plana çıkmaktadır. Peygamber Efendimizin koyunun kol kısmını sevdiği, kabak yemekten hoşlandığı, buna karşın çekirge yemekten hoşlanmadığı rivayet edilmektedir. Bu noktada bazı sahabilerin sırf Hazreti Peygamber seviyor diye bazı yiyecekleri yemeleri, bazılarını da sırf o sevmiyor diye terk etmeleri dini bir zorunluluktan değil, Resulullah'a olan sevgi ve bağlılıklarından kaynaklanmaktadır. Nitekim Enes bin Malik'in Hazreti Peygamber sevdiği için kabak yemeğini sevmesi, Ebu Eyyub el-Ensari'nin de Hazreti Peygamber sevmediği için içerisinde sarımsak bulunan yemeği yememesi bu duruma örnek gösterilebilir. Bir gün Hazreti Peygamber'e içinde soğan, sarımsak gibi sebze bulunan bir tabak getirilmiş. Tabaktan hoşlanmadığı bir koku alınca bunun ne olduğunu sormuştu. Bunun üzerine tabakta bulunan sebzelerin neler olduğu kendisine söylendiğinde, yanında bulunan sahabilerden birine işarette bulunarak, "Bu sebzeleri şu zata götürünüz," buyurmuştur. Fakat o sahabi de Hazreti Peygamber yemediği için bunlardan yemek istememiştir. Bunun üzerine Efendimiz, "Sen ye, zira ben senin konuşmadığın kimselerle konuşuyorum," buyurarak kendisinin farklı kişilerle muhatap olmasından dolayı rahatsız edici olmamak için yemediği veya hoşlanmadığı yiyeceklerinde yenilebileceğini bildirmiştir.

Peygamber Efendimizin yemek konusundaki tutumunda dikkati çeken hususlardan biri de hangi amaçla olursa olsun bir kimsenin helal olan bir yiyeceği kendisine haram kılma yetkisinin olmadığıdır. Nitekim, ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez ayeti, şehevi arzularından kurtularak daha fazla ibadet etmek amacıyla kendisine et yemeyi yasaklayan bir sahabi hakkında inmiştir. Buna göre daha fazla ibadet etmek için bile olsa, sağlık açısından bir sorun teşkil etmediği sürece, Allah'ın verdiği nimetlerden faydalanma konusunda herhangi bir kısıtlama yoluna gitmek doğru değildir. Bir defasında Resulullah da benzer bir konudan dolayı ilahi uyarıya muhatap olmuştu. Hanımı Zeynep binti Cahş'ın yanında megafir denilen kokulu bir ağaç özünden yapılan bal şerbetini içmiş ve bu yüzden de yanında biraz fazla kalmıştı. Rivayet edilir ki bu durumu kıskanan Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa aralarında anlaşarak Peygamberimizi gördüklerinde "Senden megafir kokusu geliyor" demişler. Hazreti Peygamber de bir daha bal şerbetini içmeyeceğini söylemişti. Bunun üzerine Yüce Allah indirdiği şu ayette Resulünü uyarmıştı. Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi kendine niçin haram ediyorsun? Kutlu Nebi'nin bazı yemekleri daha çok sevdiği ve onlar hakkında övücü ifadeler kullandığı da göze çarpmaktadır. Hazreti Peygamber'in bu tavrı, yemeğin tadı, lezzeti ve besin değeri gibi özellikleri yanında, Allah'ın verdiği her nimetin aslında övgüye ve şükre layık olduğunu göstermeye yöneliktir. Bu anlamda tirit, et yemeği, hurma, sirke gibi yiyecekler Hazreti Peygamber'in övgüsüne mazhar olmuştur. Oysa Arap toplumunun yaşadığı coğrafyada bilinmediği için, Hazreti Peygamber'in hiç adından bahsetmediği binlerce yiyecek türü içinde aslında benzer şeyler söylenebilir. Zira Yüce Allah'ın yarattığı her bir meyve, sebze, yiyecek ve içeceğin kendine has güzellikleri olduğunda şüphe yoktur. Yemeğe Allah'ın adını anarak başlayan Hazreti Peygamber, yemekten sonra da şu ifadelerle Allah'a hamd ederdi. Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamdolsun. Şu şekilde dua ettiği de olurdu. Güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar da yetersiz olan ve dilimizden düşürmediğimiz, vazgeçemediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz ey Rabbimiz. Bazen de şöyle dua ediyordu. Oruçlular sizin yanınızda iftar etsinler. İyiler sizin yemeklerinizden yesinler. Melekler de size selam ve dua etsinler. Yine kişinin yemekten sonra söylediğinde günahlarının bağışlanacağını bildirdiği dualardan biri de şu şekildeydi. Beni yediren, ben güç ve kuvvet sarf etmediğim halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun. Görüldüğü gibi bu dualar Allah'a şükür içermektedir. Bu sebeple uzunca dua yapılmasa bile en azından elhamdülillah diyerek verdiği nimetlerden dolayı yüce yaratıcıya şükredip minnettar olmak gerekir. Allah Resulü de bu durumu şöyle bildirmiştir. Kulun yemeğini yedikten sonra veya içeceği şeyi içtikten sonra ona hamd etmesi Allah'ın hoşuna gider.''

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında

Mevlana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Erdem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

toplumları yönetmek halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 30 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 17 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ankebut suresinden mesajlar. Mekke döneminde nazil olan sure, ismini ayette geçen ve örümcek anlamına gelen ankebut kelimesinden almaktadır. Bu ayette Allah'tan başkasına güvenenlerin durumu, ördüğü ağa güvenen örümceğin haline benzetilir ve ağdan ibaret olan örümcek evinin evlerin en çürüğü olduğu açıklanır. Müminlerin Allah'a güvenmeleri, onun emirleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekilir. Ankebut suresinde takva ehli olmanın yolları gösterilirken, yalnızca iman ettik demenin kafi gelmeyeceği, imanın insana sorumluluklar yüklediği, yüce hedeflere ulaşmanın azim, sabır ve gayrete bağlı bulunduğu önemli hatırlatılmaktadır. Sureden, müminlerin inançları uğruna çektikleri sıkıntıların da birer imtihan olduğu, böylece gerçek müminlerle münafıkların ortaya çıktıkları anlaşılmaktadır. Sure, Allah'a inanan ve Allah yolunda sıkıntılara göğüs geren müminlerin Allah'ın himayesinde olduklarını ve Allah katında yüksek bir mevkiye sahip bulunduklarını müjdeleyen ayetle sona ermektedir. Bir ayet. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Ankebut Suresi 52. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Ukbe bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi. Sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vakti.

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni taşıyacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
3: Tamam, savaşacağım.
1: Heh, şöyle.
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum, acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım, beni affet.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
5: Kamu spotu.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Çok kazansız attım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kan krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey bu dünya talebi uğruna nefsani istekler için diyar diyar dolaşan ve Allah'ın sıfatlarını, gücünü, büyüklüğünü göremeyen gönlü körleşmiş kişi. Ne vakte kadar bu gülistan nerede, nerede deyip duracaksın? Can ayağına batmış şehvet, hiddet ve nefsani istekler dikenini çıkarmadıkça gözün kararır, göremezsin. Bu halde nasıl dönüp dolaşacaksın? İlahi emaneti taşıdığı için çok üstün bir güce sahip olan ve dünyalara sığmayan Ademoğlu, cismani zevkler dikeninin etrafında gizlice dolaşır durur. İnsanda bulunan bu ilahi emanet, bu can, ekmekle yemekle semiren yahut kah şöyle kah böyle olan can değildir ki. Bu ilahi nefha, haktan gelen bu ruh, yemeden içmeden hasıl olan hayvani ruh değildir. Ey emeline ulaşmak için çare arayan kişi, hoş olmayan bir şeyden insana hoşluk gelir mi?

0: Din ve Hayat az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi eş güdüm toplantısı düzenlendi. Ekonomik kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen eş güdüm toplantısında sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır denildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Fly Dubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi. İsrail basını uçağın pilotlarının kavga ettiğinin belirlendiğini aktardı. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığı bildirilen haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Soruşturmada bazı şüphelilerin mesaj kayıtları da dosyada yer aldı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1-7 Ekim tarihleri arasında cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş hafta dolayısıyla bir takdim yazısı kaleme aldı. Camilerin sosyal hayatın merkezindeki yerine dikkat çekti. Mabetle hayat arasındaki bağ güçlendirilmeli dedi. Aile yılı kapsamında hayata geçirilen sosyal destek projelerine bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar düzenlenecek umre turlarına katılacak ailelere müjdeli haber verdi. Projeyle kutsal topraklara gidecek ailelere Mekke-i Mükerreme'de 2 gün ilave ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 29, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 19, Gaziantep 28 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 42, Kudüs 25, Lefkoşa 28, Girne 26, Saraybosna 17, Gümülcine 23 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar radyomuzun kıymetli dostları. Din ve Hayat programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Kıymetli dostlar, Hazreti Peygamber'e diriliş, kıyametin zamanı ve alametleri, ruh, iman, küfür, kaza ve kader gibi konularda değişik sorular sorulmuştur. Efendimizin yol göstericiliğinin ve önerilerinin dışına çıkmayan sahabe, ileride çok şiddetli tartışmalara yol açacak olan bir takım tevillere, teşbihlere sapmamış, müteşabih ayetler ve kader konusunda da muhafazakar ve mutedil bir tutum sergilemiştir. Onlar Kur'an ayetleri okunduğu zaman inandık, iman ettik demekle yetinmişlerdir. Özetle sahabenin çoğunluğuna egemen olan düşünce itikadi konularda tevakkuf yani susma yöntemini benimsemek ve tartışmalı konulara girmemektir. Sahabenin saflığı onların peygamberle yakın olmalarının bereketinden, olayların ihtilaflarının az olmasından ve güvenilir kişilere hemen müracaat imkanına sahip bulunmalarından doğmuştur. İşte İslam peygamberinin zamanındaki İslam toplumunun çehresi böyleydi. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hicri 1. yüzyılda iman ve zühdü öne çıkaran teslimiyetçi dindarlık biçimi yerini diyalektik eksenli tartışma ve şekilci dindarlığa bırakmıştır. Bunda en önemli etken İslam'ın düşünce özgürlüğüne verdiği değer ve kendilerine soru sorulma mercilerinin çoğalmış olmasıdır. Gayet doğal olarak Müslüman toplum akideyi anlamaya ve yorumlamaya çalıştı. Hem akideyi anlamada hem de açıklamada görüş ayrılıklarına düştüler. Tamamen bu tartışmalar İslam toplumunun iç dinamikleriyle bağlantılıdır. Bu sorunlardan birisi siyasi olup yönetimle ilgili, diğeri ise iman-amel ilişkisiyle bağlantılı olarak meydana gelmiştir. Müslümanlar Hazreti Peygamber'in vefatından sonra devleti yönetmenin şer'i kaynağı nedir sorusunu birbirlerine sormaya başladılar. Bunlardan bir kısmı yönetim meselesinin Müslümanların seçimine bırakılabilecek olağan işlerden olmadığını, bunun nas ve tayinle mümkün olduğunu savunurken, diğer bir kısmı da bunun itikadi bir mesele değil, kamu yararını gözetmeye dayalı sosyal bir mesele olduğunu ve bu sebeple de meşru yönetimin seçim ve ittifaka dayanması gerektiğini savundu. Kıymetli dostlar, Hazreti Peygamber döneminde İslam Hicaz bölgesinin dışına çıkmamıştı. Hulefai Raşid'in döneminin ilk yılları fetihlerle geçti. Özellikle Hazreti Osman'ın hilafetine kadar Müslümanlar bütün güçlerini İslam'ın yayılmasına ve dış tehditlerle mücadele etmeye ayırmışlardı. Hazreti Osman'ın halife olmasıyla birlikte onun hilafetinin meşru olup olmadığı tartışmaya açıldı. Maalesef iş Hazreti Osman'ın şehit edilmesine kadar vardı. Böylece İslam toplumunda istikrar ve sükun dönemi kapanmış oldu. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra yönetime Hazreti Ali gelmişti. Hazreti Ali'den çözmesi beklenen sorunlar arasında Hazreti Osman'ın katillerinin bulunması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları geliyordu. Hazreti Ali'nin döneminde iç karışıklıkların azalması beklenirken daha da artış kaydetti. İslam toplumunda siyasi ve itikadi ayrışmayı hızlandıran Cemel Vakası ve Sıffin Savaşı gibi iki büyük olay yaşandı. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir buyurulmaktadır. O zaman bir mümin bir mümini kasten öldürürse itikadi açıdan durumu nedir sorusu gündeme geldi. Çünkü Müslümanların içinde hem Hazreti Osman'ın kanını akıtan hem de Cemel ve Sıffin savaşlarında birbirlerini öldüren Müslümanlar vardı. Böylece iman ve amel konusuyla irtibatlı olarak Müslümanlar arasında büyük günah, şefaat ve tekfir meseleleriyle ilgili tartışmalar yaşandı. Bunlar arasında büyük günah işleyen kimsenin durumu nedir? Mümin midir, kafir midir, asi midir, münafık mıdır? Bunlar öldükleri zaman cennete mi yoksa cehenneme mi gidecekler gibi inanç problemleri zuhur etti. Kıymetli dostlar, bir başka inanç sorunu da dini nasları anlamada ortaya çıkan ihtilaflardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerden bazısı, lafzi okumaya tabi tutulduğu zaman insana özgür olmadığı intibaını verirken, bazısı da insanın eylemlerinde hür olduğu intibaını vermektedir. O zaman bu iki ayet grubu insanın özgürlüğü bağlamında nasıl yorumlanmalı, araları nasıl telif edilmeliydi gibi sorular farklı zihniyetler arasında tartışmaları koyulaştırdı. Bu sebeple cebir ve ihtiyar meselesi önemli bir inanç problemi olarak doğdu. Buna muhkem ve müteşabih naslarla ilgili tartışmalar, helal ve haram rızık gibi konularda eklenebilir. Kıymetli dostlar, görüldüğü gibi inanç konuları Hazreti Peygamber döneminden itibaren artarak günümüze kadar gelmiştir. Bunlardan bir kısmı siyasi, bir kısmı da gerçekten itikadi meselelerdir. Ayrıca bunda din dilinin etkisi de vardır. Önemli olan bazı inanç sorunlarının tarihi olduğunu bilmek ve bu tartışmaları kendi tarihselliği içinde değerlendirmektir. Tarihte kalmış bu sorunlar şayet günümüze taşınırsa Müslümanların birliği ve kardeşliği bundan zarar görür. O sebepten Müslümanlar bu sorunların çözümü noktasında yeniden Kur'an ve sünnete başvurmalı, içtimai birliklerini kuvvetlendirebilecek duyarlılıkları geliştirmelidirler. Eğer bu yapılmazsa günümüz İslam dünyası arasındaki bölünmüşlük gittikçe derinleşecek, bundan Müslüman halklar büyük zarar görecekler. Bizi birleştirecek sadece asgari müştereklerimiz değil, aksine azami müştereklerimiz vardır. O halde Müslümanlar azami müştereklerini gündeme getirmelidirler. Ve bu sözlerimizle bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik kıymetli dostlar. Hepinize güzel, mutlu, hayırlı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İşe bilerek başlayıp başarıyla bitirebilmek için akıl gerekliyse de insanın gönül sahibi de olması gerekir. Gönül gözü olmazsa kafa gözünün yararı yoktur. Akıl olmazsa insan gönlünden yeteri kadar yararlanamaz. Akıl, anlayış ve bilgi kimde tam olarak varsa o kişi tam yararlanılacak biridir.

0: Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namelerin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Diyanet takvimi.
3: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 30 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 17 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ankebut suresinden mesajlar. Mekke döneminde nazil olan sure, ismini ayette geçen ve örümcek anlamına gelen ankebut kelimesinden almaktadır. Bu ayette Allah'tan başkasına güvenenlerin durumu, ördüğü ağa güvenen örümceğin haline benzetilir ve ağdan ibaret olan örümcek evinin evlerin en çürüğü olduğu açıklanır. Müminlerin Allah'a güvenmeleri, O'nun emirleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekilir. Ankebut suresinde takva ehli olmanın yolları gösterilirken, yalnızca iman ettik demenin kafi gelmeyeceği, imanın insana sorumluluklar yüklediği, yüce hedeflere ulaşmanın azim, sabır ve gayrete bağlı bulunduğu önemli hatırlatılmaktadır. Sureden, müminlerin inançları uğruna çektikleri sıkıntıların da birer imtihan olduğu, böylece gerçek müminlerle münafıkların ortaya çıktıkları anlaşılmaktadır. Sure, Allah'a inanan ve Allah yolunda sıkıntılara göğüs geren müminlerin Allah'ın himayesinde olduklarını ve Allah katında yüksek bir mevkiye sahip bulunduklarını müjdeleyen ayetle sona ermektedir. Bir ayet. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Ankebut Suresi 52. Ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

0: dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Mecelleden Dersler az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Fon soruşturmasında ardı ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda ekonomi eşgüdüm toplantısı düzenlendi. Ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen eşgüdüm toplantısında sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır denildi. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda terörsüz Türkiye süreci üzerine toplanıyor. Ayrıca bölgesel krizler ve ekonomik güvenlik tedbirleri de masada olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden bir yolcu uçağı rotasından ayrılarak Suudi Arabistan'a doğru uçmaya başladı. İsrail medyası yolcu uçağının kaçırılma ve yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdiğini duyurdu. Ordu radyosu uçağın pilotlar arasında çıkan bir kavgadan dolayı rotasından ayrıldığını ve kavga nedeniyle acil yardım çağrısı yapıldığını iddia etti. İsrail Başbakanlık Sözcülüğü'nden de uçağın kaçırılmadığını iddia eden bir açıklama paylaşıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakaya ilişkin kararını verdi. Hiçbir ölçüte bağlanmadan ömür boyu süren nafaka anayasaya aykırı bulundu. Ancak yasal boşluk oluşmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 ay süre verildi. İptal hükmü 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek ve artık nafakanın süresini hakimler belirleyecek. Ömür boyu nafakanın şartları kanunda açıkça yazılmış olacak. Bu yıl 15.si düzenlenen ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar sürecek. Aile yılı kapsamında hayata geçirilen sosyal destek projelerine bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar düzenlenecek umre turlarına katılacak ailelere müjdeli haber verdi. Projeyle kutsal topraklara gidecek ailelere Mekke-i Mükerreme'de 2 gün ilave ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 29, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 19, Gaziantep 28 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 42, Kudüs 25, Lefkoşa 28, Girne 26, Saraybosna 17, Gümüşhane 23 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbim.

بالعالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, Mecelle'den Dersler programımızla tekrar huzurlarınızdayız. Bugün inceleyeceğimiz kaide, Mecelle'nin birinci kaidesi olan El-Umuru bi-Mekasidiha kaidesidir. Yani bir işten kasıt neyse hüküm de ona göredir. Herhangi bir iş, herhangi bir eylem, herhangi bir sözlü tasarruf, hukuki neticeleri ve şer'i hükümleri itibariyle bu sözlü ve fiili tasarrufundaki amaç ve gayesine göre değişiklik arz edeceğini ifade eder. Yani kişinin bir eylemi gerçekleştirirken ya da herhangi bir sözlü tasarrufta bulunurken amaç, niyet, gaye ve hedefinin ne olduğuna göre onun hükmü de değişiklik arz edecektir. Kaide bunu ifade ediyor. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, mesela yolda birisi tarafından düşürülmüş ya da kaybedilmiş olan bir malı bulan kişiyi düşünelim. Bu başkası tarafından düşürülmüş ya da kaybedilmiş olan şeyi bulan kişi, şayet bulduğu bu malı kendisi kullanmak üzere alırsa, başkasına ait olan bir malı gasp etmiş, gasıp sayılırken, aynı kişi bu malı korumak ve sahibinin çıkması halinde sahibine vermek amacıyla başkasının eline geçip zayi olmasın, başkasına ait bu mal bunu gereği gibi koruyup sahibine iade etme hassasiyetini göstermeyecek birinin eline geçmesin diye alırsa, bu durumda gasıp yani gasp etmiş değil, güvenilir bir kişi olarak değerlendirilecektir. Görüldüğü üzere aslında yapılan iş yerde bulduğu bir malı almak tarzında ifade edebiliriz. Birincisinde bunu kendisi kullanmak, böyle bir şeyi iyi ki buldum, kimse de görmedi, bunu cebime atayım, ben kendim kullanırım düşüncesiyle, niyetiyle alan kişi bunu gasp etmiş, başkasına ait olan bir malı kendi mülkiyetine geçirmiş sayılırken, bulduğu bu malı sahibine iade etmek üzere gereği gibi bu malı muhafaza edip hukuksuz bir şekilde zimmetine geçirmeyecek olan kişiyi bunun eline geçmesin düşüncesiyle alır ise, bu durumda da güvenilir ve emin kişi olarak değerlendirilecektir. Değerli dinleyiciler, bu kaide fıkhın birçok alanında uygulanabilir külli bir kaidedir. Yani etki alanı gerçekten çok geniştir. Mali karşılığı olan ivazlı mali işlemlerde ibra, vekalet, mubah malın ele geçirilmesi, emanet ve cezalarda uygulanabilen bir kaidedir. Mesela gerçekten bir akit yapmak kastı olmaksızın sadece şaka olsun diye bir şahıs karşısındakiyle herhangi bir malla ilgili bir alışveriş yapsa veya kiralama akdi yapmış olsa, şahsın yaptığı bu işlemlerin herhangi bir hukuki sonucu olmaz. Çünkü amaç burada temlik veya temellük değildir. Amaç, hedef, niyet, gaye burada karşı tarafın mülkiyetine bir şeyi intikal ettirmek değildir. Aynı şekilde bir şahsın kendi arazisinde kazdığı bir kuyuya veya oraya gerdiği bir ağ, bir av hayvanının düştüğünü varsayalım. Kişinin kazdığı sulama amaçlı olabilir veya başka bir amaçla bu kuyuyu kazmıştır. Bir ağ germiştir. Bu ağı da bir av yakalama amacıyla da olabileceği gibi bir başka amaçla da olabilir. Mesela yabani hayvanların girmesini engellemek veya diğer insanların bu araziye girmesini engellemek için de böyle bir engel germiş olabilir.
Bu durumda şöyle değerlendiririz. Şayet şahıs bu kuyuyu avlanmak amacıyla kazmışsa, yani kazdığı bu kuyuya bir av hayvanının düşmesini ve bu av hayvanını bu usulle ele geçirmeyi amaçlamışsa, ya da arazisinin bahçesinin etrafına gerdiği o ağı avlanmak için germişse, kuyuya düşen ya da bu ağa takılan av hayvanı ağı geren ya da bu kuyuyu kazan o şahsın mülkü sayılır. Dolayısıyla bir başkasının bunları alma hakkı yoktur. Meselenin diğer yönüne bakacak olur isek, şayet şahıs bu gerdiği avı balıkçılık yaptığını varsayalım, ağını kurutmak için veya tamir etmek amacıyla germişse veya kuyuyu avlanma amacı dışında bir amaçla kazmışsa, bu durumda başkalarının ağa takılan ya da kuyuya düşen av hayvanını alma hakkı olabilir. Çünkü şahsın bu kuyuyu kazarken amacı avlanmak olmadığı gibi, ağı oraya yayarken ya da gererken aynı şekilde amacı avlanmak değildir. Çünkü bu durumda ağın ya da kuyunun sahibinin amacı avlanma olmadığı için, ağa takılan, ağa yakalanan hayvan da mübah mal hükmündedir. Yani hiç kimsenin mülkiyetinde olmayan, herkesin alabileceği, kullanabileceği mübah mal hükmündedir. Mesela ormanda kendiliğinden yetişmiş olan bir takım meyvelerin, örnek olarak söyleyecek olur isek eğer, kestane, ormanda yetişen bir kestane düşünün. Kestane ağacındaki kestaneler yere dökülür ya da ağacın üzerindedir. İnsanlar kamu arazisinde bulunan, yani herkesin kullanımına tahsis edilmiş olan bu arazideki meyvelerden, ürünlerden yararlanma hakkı varken, birisinin kendi arazisinde bulunan, kendisinin bizzat diktiği, yetiştirdiği ve ürünlerini de devşirmeyi amaçladığı bir ağacın meyvelerini almak ise haramdır, caiz değildir. Konuyla ilgili bir başka örnek de şudur değerli dinleyiciler. Bir şahıs düşünelim, elinde bir miktar parayı alarak bunu karşısındaki arkadaşına gösterip al bu paraları dese, bu durumda şahıs karşısındakine al bu paraları diyen şahıs, şayet elindeki paraları karşısındakine bağışlamayı, teberruda bulunmayı amaçlamışsa, bu vermek istediği para hibe kabul edilir. Yani elindeki parayı karşı taraftaki şahsa al kardeşim dediğinde, bu amaç eğer burada teberruda bulunmak, bir kardeşinin ihtiyacını karşılamak için ona vermeyi niyetlenerek böyle bir şey yapmış ise, bu hibe kabul edilirken, şahsın böyle bir teberru niyeti yoksa verilen bu para, bu durumda geri iade edilmesi gereken borç para hükmünde kabul edilir. Yani şahsın niyeti, gayesi ve amacına göre değişiklik gösteren bir durum söz konusudur. Değerli dinleyenler, bu kaide ile ilgili çok önemli olan bir hususu da ifade etmemiz gerekiyor. O da şudur. Bu kaide şahsın niyet ve kastına göre sonucu ve niteliği değişmeyen iki mubah işte uygulanamaz. Tekrar ifade etmemiz gerekirse, kişinin niyet ve kastına göre hukuki sonucu değişiklik arz etmeyen iki mubah yapılabilir iki işte uygulanamaz. Mesela bir satım akdinde müşteri ile mal sahibi arasında akdin göstermelik ve danışıklı, yani muvazalı satış veya şaka yoluyla yapıldığı konusunda ihtilaf olsa, bunun farklı hukuki bir sonucu yoktur. Zira bu iki durumdan hiçbiri temlik ya da temellük ifade etmez. Yani şahsın niyeti, gayesi, amacı, hedefi iki mubah işle ilgili olarak bunun göstermelik ya da şaka yollu yapılmış olması noktasında hiçbirisinin hukuki

0: Da tekrar huzurunuzda olmak dilek ve temennisiyle Allah'a emanet olun.
1: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ten kafes şeklindedir. Fakat ten kafesine girenlerin ve oradan çıkanların aldatışları yüzünden bu ten ruhu hırpalayan bir diken olur. Ten kafesinin esiri olan ruh, halkın kendisine karşı duyduğu hayranlıktan adeta sarhoş olduğunu görünce benliğe kapılır, kibirlenir, kendini idare edemez olur. O bilmez ki şeytan kendisi gibi binlercesini helak ırmağının sularına atmıştır. Dünya insanlarının lütuflarda bulunmaları, yaltaklanmaları hoş bir lokma gibi görünür. Lakin o lokma ateşle doludur. O lokmanın tadı, lezzeti meydandadır. Fakat içindeki ateş gizlidir. Dumanı işin sonunda ortaya çıkar.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 17 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ankebut suresinden mesajlar. Mekke döneminde nazil olan sure, ismini ayette geçen ve örümcek anlamına gelen ankebut kelimesinden almaktadır. Bu ayette Allah'tan başkasına güvenenlerin durumu, ördüğü ağa güvenen örümceğin haline benzetilir ve ağdan ibaret olan örümcek evinin evlerin en çürüğü olduğu açıklanır. Müminlerin Allah'a güvenmeleri, O'nun emirleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekilir. Ankebut suresinde takva ehli olmanın yolları gösterilirken, yalnızca iman ettik demenin kâfi gelmeyeceği, imanın insana sorumluluklar yüklediği, yüce hedeflere ulaşmanın azim, sabır ve gayrete bağlı bulunduğu önemli hatırlatılmaktadır. Sureden, müminlerin inançları uğruna çektikleri sıkıntıların da birer imtihan olduğu, böylece gerçek müminlerle münafıkların ortaya çıktıkları anlaşılmaktadır. Sure, Allah'a inanan ve Allah yolunda sıkıntılara göğüs geren müminlerin Allah'ın himayesinde olduklarını ve Allah katında yüksek bir mevkiye sahip bulunduklarını müjdeleyen ayetle sona ermektedir. Bir ayet. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Ankebut Suresi 52. Ayet. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.

0: Kurtarıcı Kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Fon soruşturmasında ardı ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda ekonomi eşgüdüm toplantısı düzenlendi. Ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen eşgüdüm toplantısında sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil

0: sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır denildi. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında terörsüz Türkiye süreci üzerine toplanıyor. Ayrıca bölgesel krizler ve ekonomik güvenlik tedbirleri de masada olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden bir yolcu uçağı rotasından ayrılarak Suudi Arabistan'a doğru uçmaya başladı. İsrail medyası yolcu uçağının kaçırılma ve yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdiğini duyurdu. Ordu radyosu uçağın pilotlar arasında çıkan bir kavgadan dolayı rotasından ayrıldığını ve kavga nedeniyle acil yardım çağrısı yapıldığını iddia etti. İsrail Başbakanlık Sözcülüğü'nden de uçağın kaçırılmadığını iddia eden bir açıklama paylaşıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakaya ilişkin kararını verdi. Hiçbir ölçüte bağlanmadan ömür boyu süren nafaka anayasaya aykırı bulundu. Ancak yasal boşluk oluşmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 ay süre verildi. İptal hükmü 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek ve artık nafakanın süresini hakimler belirleyecek. Ömür boyu nafakanın şartları kanunda açıkça yazılmış olacak. Bu yıl 15.'si düzenlenen ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar sürecek. Aile yılı kapsamında hayata geçirilen sosyal destek projelerine bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar düzenlenecek umre turlarına katılacak ailelere müjdeli haber verdi. Projeyle kutsal topraklara gidecek ailelere Mekke-i Mükerreme'de 2 gün ilave ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 29, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 19, Gaziantep 28 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 42, Kudüs 25, Lefkoşa 28, Girne 26, Saraybosna 17, Gümülcine 23 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Gücün yetmese de iyilik yapmayı temenni et. Bazen bir iyiliği yapacak imkana sahip olamazsın ama keşke imkanım olsaydı da şu iyiliği yapabilseydim diye düşünmen, öyle bir imkana sahip olamadığın için üzülmen, gözyaşı dökmen, sana o iyiliği yapmış gibi ecir ve mükafat kazandırır. Bunu da yapamıyorsan o iyilikten nasibin olmaz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına gidelim, Tebük Savaşı'na. Allah Resulü Bizans'a karşı sefere çıkılacağını, imkanı olan herkesin hazırlık yapmasını emretti. O dönemde düzenli ordu yoktu. Herkes savaş hazırlığını kendisi yapıyordu. Maddi imkanı olanlar bineğini, kılıcını, kalkanını, zırhını temin ediyordu. Peygamberimizin bu duyuruyu yapması üzerine maddi imkanı bulunmayan bazı Müslümanlar ona gelerek kendileri için binek hayvanı temin edip edemeyeceklerini sordular. Peygamberimiz zengin olan ashabın katkılarıyla bütün imkanları seferber etmesine rağmen bazı kimselere binek hayvanı temin etmesi mümkün olamamıştı. Mesafe yüzlerce kilometre uzunlukta ve çöller ötesinde olduğu için binek hayvanı olmaksızın yürüyerek gitmeleri de mümkün değildi. Allah Resulü onlara binek temin etme imkanının olmadığını söyleyince bu fakir sahabiler binek alacak durumda olmamaları ve Tebük seferine katılamamaları sebebiyle hüngür hüngür ağladılar. Rabbimiz bu durumu şu ayette haber veriyor. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman, harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Allah Resulü ve imkanı olan sahabiler yola çıktılar. Fakir olup imkanı bulunmayan sahabilerse savaşa katılmayı çok istedikleri halde geride kaldılar. Tebük seferi çok yorucu geçiyordu. Yakıp kavuran sıcakta, çölde hareket edilirken kimi zaman vadiler, kimi zaman kum yığınları aşılıyordu. Nihayet haftalar süren bu yolculuktan geri dönerken bir mola yerinde Allah Resulü şöyle buyurdu. Şu anda Medine'de öyle kimseler var ki, bu sefer için ne kadar yol yürüdüyseniz, ne kadar vadi kat ettiyseniz onlar da sizinle birlikteydi. Sahabe sordu, Medine'de oldukları halde mi? Allah Resulü şöyle cevap verdi. Evet, onları özürleri alıkoydu. Zikrettiğimiz ayet ve hadis öyle büyük anlamlar ve nimetler barındırıyor ki, bir kimse gerçekten samimi ise bir ameli yapamasa bile bu samimiyet ve niyetinden ötürü o ameli yapmış gibi sevap ve ecir alır. Kişinin samimiyeti elinden gelen imkanları seferber etmesi ve elinden gelmeyenler için de iç dünyasında istek ve arzunun bulunmasından bilinir. Bir fakire yardım etmeyi gerçekten istiyorsunuz ama elinizde maddi imkan yok. Siz de keşke maddi imkanım olsaydı da buna yardım edebilseydim diye samimi bir üzüntü duyuyorsunuz. İşte bu üzüntünüz sizin samimiyetinizi gösterir. Duamız. Rabbimiz, kendilerine yardım edemediğimiz mazlum ve mağdur mümin kardeşlerimizin üzüntüsünü kalbimizde hissetmeyi bizlere nasip eyle. Bizleri kendi gelip geçici menfaatleri kaybolduğunda üzülen ama kardeşleri için üzüntü hissetmeyen duygusuz ve duyarsız kimselerden eyleme.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Bir şehri tanımak yalnızca sokaklarında yürümek değildir. Taşına sinmiş tarihi, sokağında yaşayan kültürü, sofrasındaki bereketi, halkının dilindeki hatırayı ve gönlündeki emaneti dinlemektir. Şehirlerin ruhunu dinlemek için Türkiye'nin dört bir yanına uzanıyor, tarihin, kültürün, geleneğin ve manevi mirasın izinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Selman Tuna'nın sunumuyla Şehrin Sözü var, cumartesi ve pazar günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Aylak dolaşma. İşinde ve sözünde dürüstlükten sapma. Erken kalk. Erken kalkmak insanın mutluluğunu artırır. Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya uy. Kötüye yaklaşma, ondan kaç. Daima iyilik yap. Sözünü gözet, güvenliğin bozulmasın. Kendini gözet, esenliğin bozulmasın.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur.

hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo. Güvenle dinleyin.

0: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açarken sizleri de bu hoş sohbete davet ediyoruz. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu misafirimiz var. Her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da. Hadislerin hikayeleri az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Fon soruşturmasında ardı ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi eşgüdüm toplantısı düzenlendi. Ekonomi kurmayları ve

0: milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Mecelleden dersler az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Fon soruşturmasında ardı ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi eşgüdüm toplantısı düzenlendi. Ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen eşgüdüm toplantısında sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır denildi. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında terörsüz Türkiye süreci üzerine toplanıyor. Ayrıca bölgesel krizler ve ekonomik güvenlik tedbirleri de masada olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden bir yolcu uçağı rotasından ayrılarak Suudi Arabistan'a doğru uçmaya başladı. İsrail medyası yolcu uçağının kaçırılma ve yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdiğini duyurdu. Ordu radyosu uçağın pilotlar arasında çıkan bir kavgadan dolayı rotasından ayrıldığını ve kavga nedeniyle acil yardım çağrısı yapıldığını iddia etti. İsrail Başbakanlık Sözcülüğü'nden de uçağın kaçırılmadığını iddia eden bir açıklama paylaşıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakaya ilişkin kararını verdi. Hiçbir ölçüte bağlanmadan ömür boyu süren nafaka anayasaya aykırı bulundu. Ancak yasal boşluk oluşmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 ay süre verildi. İptal hükmü 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek ve artık nafakanın süresini hakimler belirleyecek. Ömür boyu nafakanın şartları kanunda açıkça yazılmış olacak. Bu yıl 15.si düzenlenen ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar sürecek. Aile yılı kapsamında hayata geçirilen sosyal destek projelerine bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar düzenlenecek umre turlarına katılacak ailelere müjdeli haber verdi. Projeyle kutsal topraklara gidecek ailelere Mekke-i Mükerreme'de 2 gün ilave ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök

0: gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 29, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 19, Gaziantep 28 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 42, Kudüs 25, Lefkoşa 28, Girne 26, Saraybosna 17, Gümüşhane 23 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yıl 15.'si düzenlenen ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar sürecek. Aile yılı kapsamında hayata geçirilen sosyal destek projelerine bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar düzenlenecek umre turlarına katılacak ailelere müjdeli haber verdi. Projeyle kutsal topraklara gidecek ailelere Mekke-i Mükerreme'de 2 gün ilave ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 29, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 19, Gaziantep 28 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 42, Kudüs 25, Lefkoşa 28, Girne 26, Saraybosna 17, Gümüşhane 23 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, Mecelleden Dersler programımızla tekrar huzurlarınızdayız. Bugün inceleyeceğimiz kaide, Mecellenin birinci

0: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.
1: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Hadislerin hikayeleri. Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Webera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
1: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
2: Ne demek istiyoruz?
1: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
2: Sıranı bekle.
1: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
2: Git başımdan.
1: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
2: Ah, yettin artık. Al sana. Konuk bana.
1: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
2: Ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı, yoksa fena olur.
1: Şimdi göreceksin fenayı.
2: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yanan yiğitler.
1: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun, öyle mi? Şimdi...

0: Görürsün sen bak. Yetişin ey Ensar. Yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız. Canım sizin canınız.
1: İki sahabinin tutuştuğu kavga muhacirler ve Ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Übey muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
0: Yazıklar olsun size.
2: Asıl size yazıklar olsun.
0: Nankörler.
3: Sözlerine dikkat et.
0: Etmezsem ne olur?
3: Kes sesini.
0: Siz iyilikten anlamazsınız.
4: Ey Ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
2: Nankörler.
0: Çıksınlar bakalım karşımıza.
2: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
4: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
5: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
4: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
5: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz yetmez mi?
4: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar.
5: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
4: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
5: Yapma Abdullah. Bu ateşi yakma.
4: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan, zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
0: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
2: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
1: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
4: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
2: Ben de duymadım.
1: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selul gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah, münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi, münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini, münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla, kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
6: Hadislerin hikayeleri.

Günün duası. Allah Resulü namazlarının ardından, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl, ey yücelik ve ikram sahibi derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 17 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ankebut suresinden mesajlar. Mekke döneminde nazil olan sure, ismini ayette geçen ve örümcek anlamına gelen ankebut kelimesinden almaktadır. Bu ayette Allah'tan başkasına güvenenlerin durumu, ördüğü ağa güvenen örümceğin haline benzetilir ve ağdan ibaret olan örümcek evinin evlerin en çürüğü olduğu açıklanır. Müminlerin Allah'a güvenmeleri, O'nun emirleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekilir. Ankebut suresinde takva ehli olmanın yolları gösterilirken, yalnızca iman ettik demenin kafi gelmeyeceği, imanın insana sorumluluklar yüklediği, yüce hedeflere ulaşmanın azim, sabır ve gayrete bağlı bulunduğu önemli hatırlatılmaktadır. Sureden, müminlerin inançları uğruna çektikleri sıkıntıların da birer imtihan olduğu, böylece gerçek müminlerle münafıkların ortaya çıktıkları anlaşılmaktadır. Sure, Allah'a inanan ve Allah yolunda sıkıntılara göğüs geren müminlerin Allah'ın himayesinde olduklarını ve Allah katında yüksek bir mevkiye sahip bulunduklarını müjdeleyen ayetle sona ermektedir. Bir ayet. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Ankebut Suresi 52. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ya ilahi, senin cemalinin nuru tecellisiyle dünyaya bağlılıktan, kederden, mihnetten kurtuldum. Senin aşk ırmağında yıkandım da manevi kirlerden, kötülükten, korkudan arındım, temiz oldum. Bu vah vah demeler, bu sızlanmalar, bu yanıp yakılmalar ezeli sevgilinin güzelliğinin hayal edilmesinden. Her şeyde devamlı olan onun zat ve sıfatlarının tecelli nurlarının gözlenmesinden. Bu görüşe varmak, müşahede etme zevkine ermek, lenterani ayetinin sen seninle oldukça beni göremezsin kelamının sırrına ererek varlıktan ve benlikten ayrılmak demektir.

Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Lisan-ı Münasip az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Fon soruşturmasında ardı ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi eşgüdüm toplantısı düzenlendi. Ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen eşgüdüm toplantısında sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır denildi. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında terörsüz Türkiye süreci üzerine toplanıyor. Ayrıca bölgesel krizler ve ekonomik güvenlik tedbirleri de masada olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden bir yolcu uçağı rotasından ayrılarak Suudi Arabistan'a doğru uçmaya başladı. İsrail medyası yolcu uçağının kaçırılma ve yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdiğini duyurdu. Ordu radyosu uçağın pilotlar arasında çıkan bir kavgadan dolayı rotasından ayrıldığını ve kavga nedeniyle acil yardım çağrısı yapıldığını iddia etti. İsrail Başbakanlık Sözcülüğü'nden de uçağın kaçırılmadığını iddia eden bir açıklama paylaşıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakaya ilişkin kararını verdi. Hiçbir ölçüte bağlanmadan ömür boyu süren nafaka anayasaya aykırı bulundu. Ancak yasal boşluk oluşmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 ay süre verildi. İptal hükmü 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek ve artık nafakanın süresini hakimler belirleyecek. Ömür boyu nafakanın şartları kanunda açıkça yazılmış olacak. Bu yıl 15.si düzenlenen ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar sürecek. Aile yılı kapsamında hayata geçirilen sosyal destek projelerine bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar düzenlenecek umre turlarına katılacak ailelere müjdeli haber verdi. Projeyle kutsal topraklara gidecek ailelere Mekke-i Mükerreme'de 2 gün ilave ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 29, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 19, Gaziantep 28 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 42, Kudüs 25, Lefkoşa 28, Girne 26, Saraybosna 17, Gümüşhane 23 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba. Bu bölümde halkın doğru bildiği ama oyuncuların, sanatçıların ısrarla hatalı söylediği dört kelimeden bahsedeceğim. İlki azat. Bu kelimenin iki a'sı da her zaman uzundur. Birleşik kelime olsa, kişi adı olsa, yer adı olsa bile bu harflerle yapılmış başka bir kelime yok. Yani azattan başka a, z, a, t ile yapılmış ya da d ile yapılmış bir kelime yok. Seslendirme sanatçılarının çoğundan bu kelimeyi azat etmek şeklinde duyarız. Yani ilk a'yı kısa söyler, ikincisini uzun söylerler. Neden acaba? Tüm meslektaşlarımıza bir tavsiye, kim söylerse söylesin sözlükten bakarak mutlaka teyit edin. Şimdi geçelim anlamına. Azat, Farsçadan dilimize geçmiş bir kelime, serbest bırakma, serbestlik, kurtulma anlamında. Yazılı olduğu en eski kaynak 11. yüzyıl. Kutatko birlikte yer alıyor. Azat kelimesinin aslı azad, D ile, dilimizde yalın halde T ile yazılıyor. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında, ünlüyle başlayan bir kelimeye ulandığında T yumuşar ve ikinci A'daki uzunluk da belirtilir. Azat, azadı. Birleşik kelimeleri söyleyelim. Azat etmek, azat olmak. Bakın iki A'da uzun. Azat olmak ya da azat etmek değil. Köle azat etmek, azatlı, azatlık. Yine aynı kökten serazat kelimesi var. Baş anlamındaki ser ve hür anlamındaki azadın birleşmesiyle serazat olmuş. A'lar yine uzun, özgür, tasasız, serbest anlamında bir kelime, serazat. Aynı kökten bir başka kelime, azade. Hür, serbest anlamında bu da. Örnek, gürültüden azade yaşamak. İkinci kelimemiz araf. İslam inancına göre cennetle cehennem arasında bir yer. Daha çok mecaz anlamı kullanılıyor günümüzde, o da iki şey ortasında kalan yer veya durum. Ne bir taraf ne öbür taraf, ara, geçit. Araf, iki A'da uzun ama yalın halde ikinci A'nın uzunluğu pek belli olmuyor. Ama oyuncuların söylediği gibi araf değil, yani ikisinde kısa söylüyorlar, arafta kalmak diyorlar. İlk A'nın uzunluğu mutlaka belli edilmelidir, tıpkı azatta olduğu gibi. Arafta kalmak deyimi çok kullanılır. İki arada kalmak, tereddüde düşmek. Arafta kaldım, arafta kaldı. Bir başka kelime asude, rahat, sakin anlamında. A ve U sesleri uzun. Asude, kişi adı olarak seslendirilirken de uzun. Asude, Asude Hanım. Seslendirme camiasında genellikle asude veya asude diyenler var. İki ünlü de uzun söylenecek. Asude. Yine seslendirme sanatçılarından duyduğum bir yanlış. İzah etmek diyor, iyi kısa söylüyor bazıları. Bunun da iki ünlüsü uzundur, izah etmek. Son olarak tekrar edelim doğruları. Azat, azadı, azat etmek. Araf, arafta kalmak. Asude, izah, izah etmek.
1: Lisan-ı Münasip. Hazırlayan ve sunan Nisan Kumru.

Her çizgide zarafet. Her renkte ayrı bir hikaye. Her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız her salı saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Çocuk Saati. Çocuk Saati. Radyo başında bizimle buluşmak isteyen tüm arkadaşlarımıza yepyeni bir program. Çocuk Saati. Eğlenmeye ve öğrenmeye var mısınız? Birbirinden ilginç köşeler, Gezgin Kirpi'nin maceraları ve Arife ablanın sunumuyla Çocuk Saati, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

İki tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

Hüsnü Hal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği, insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Net takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 30 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 19 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 17 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ankebut suresinden mesajlar. Mekke döneminde nazil olan sure, ismini ayette geçen ve örümcek anlamına gelen ankebut kelimesinden almaktadır. Bu ayette Allah'tan başkasına güvenenlerin durumu, ördüğü ağa güvenen örümceğin haline benzetilir ve ağdan ibaret olan örümcek evinin evlerin en çürüğü olduğu açıklanır. Müminlerin Allah'a güvenmeleri, O'nun emirleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekilir. Ankebut suresinde takva ehli olmanın yolları gösterilirken, yalnızca iman ettik demenin kafi gelmeyeceği, imanın insana sorumluluklar yüklediği, yüce hedeflere ulaşmanın azim, sabır ve gayrete bağlı bulunduğu önemli hatırlatılmaktadır. Sureden, müminlerin inançları uğruna çektikleri sıkıntıların da birer imtihan olduğu, böylece gerçek müminlerle münafıkların ortaya çıktıkları anlaşılmaktadır. Sure, Allah'a inanan ve Allah yolunda sıkıntılara göğüs geren müminlerin Allah'ın himayesinde olduklarını ve Allah katında yüksek bir mevkiye sahip bulunduklarını müjdeleyen ayetle sona ermektedir. Bir ayet. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Ankebut Suresi 52. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Fon soruşturmasında ardı ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi eşgüdüm toplantısı düzenlendi. Ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen eşgüdüm toplantısında sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır denildi. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında terörsüz Türkiye süreci üzerine toplanıyor. Ayrıca bölgesel krizler ve ekonomik güvenlik tedbirleri de masada olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden bir yolcu uçağı rotasından ayrılarak Suudi Arabistan'a doğru uçmaya başladı. İsrail medyası yolcu uçağının kaçırılma ve yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdiğini duyurdu. Ordu radyosu uçağın pilotlar arasında çıkan bir kavgadan dolayı rotasından ayrıldığını ve kavga nedeniyle acil yardım çağrısı yapıldığını iddia etti. İsrail Başbakanlık Sözcülüğü'nden de uçağın kaçırılmadığını iddia eden bir açıklama paylaşıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakaya ilişkin kararını verdi. Hiçbir ölçüte bağlanmadan ömür boyu süren nafaka anayasaya aykırı bulundu. Ancak yasal boşluk oluşmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 ay süre verildi. İptal hükmü 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek ve artık nafakanın süresini hakimler belirleyecek. Ömür boyu nafakanın şartları kanunda açıkça yazılmış olacak. Bu yıl 15.si düzenlenen ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali.

0: Festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar sürecek. Aile yılı kapsamında hayata geçirilen sosyal destek projelerine bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar düzenlenecek umre turlarına katılacak ailelere müjdeli haber verdi. Projeyle kutsal topraklara gidecek ailelere Mekke-i Mükerreme'de 2 gün ilave ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 29, Eskişehir 18, Trabzon 22, Erzurum 19, Gaziantep 28 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 42, Kudüs 25, Lefkoşa 28, Girne 26, Saraybosna 17, Gümüşhane 23 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.
1: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
2: Efendim, hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 30 Eylül çarşamba akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam vaktimizi bereketli eylesin, mübarek eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Yolda olan dinleyicilerimiz sağ selamet, varacağınız yerlere ulaşmanızı nasip eylesin. Evde mutfak grubunda olan dinleyicilerimiz, Rabbim sofralarımızı afiyetli, mutfaklarımızı, evlerimizi bereketli eylesin tabii ki. Mesaide olan kardeşlerimiz, Mevlam bereketli bir şekilde hayırlı vazifeler nasip eylesin her birimize. Rabbim cümle şifa bekleyen kullarına, ki her birimiz şifaya muhtacız, her birimize Şafi ismi hürmetiyle şifalar nasip eylesin. Ama öncelikle de tabii ki hastanelerde, evlerde acil şifaya ihtiyacı olan dinleyicilerimize, kardeşlerimize Rabbim acil şifalar versin efendim. Mevlam her birimizden razı olsun ve her birimizi affettiği, bağışladığı kullar eylesin cümlemize efendim. Güzel bir akşamda sizlerle birlikteyiz. Selamlarınızı bekliyoruz. Dinlemek istediğiniz istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. 0533-013-8090 radyomuzun WhatsApp mesaj numaramı malumunuz. Bu numaraya mesajlarınızı yazıp göndermeye devam ediniz. Başlamışız efendim, devam ediniz lütfen. Hayırlı akşamlar başlıyor. İlk eserimiz size armağandır, ardından gelen eserleri siz belirleyiniz. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim hemen ilk mesajlarımıza bakalım. Hemen şöyle selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam efendim. Tüm dinleyenlere, Diyanet Radyomuza çalışan kardeşlerimize, tabii kıymetli sunucumuza hediye ediyoruz. Sıradaki eserleri ve hatta Derman Arardım Derdime eserini. İstanbul Güngören'den Ahmet Fatıma Berber. Dünyadaki bütün mümin ve mümine kardeşlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Amin efendim, teşekkür ediyoruz. Diğer mesajımız, selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı yayınlar olsun. Betül Neva Özmen, sizleri bu akşamda Ankara'dan dinliyoruz, teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser Ender Doğan'dan Kimi Dosta Gider, ilahisini biricik kadim dostum Sümeyye Hifa Aydoğan'a armağan ediyorum. Sevgilerle, teşekkür ediyoruz efendim, akşamınız bereketli olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı akşamlar efendim. Ömer Karaoğlu Kuşlar Ezgisi'ni yayınlar mısınız? Adana'dan selamlar, Zeliha ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Adana'mıza bizden de selam olsun. 0533-013-80-90 mesaj numaramızdır. Hem akşam yoklamasındayız. Kıymetli dualarınızı bekliyoruz. Amin diyelim dinleyicilerimizle birlikte. Hem de dinlemek istediğiniz eserleri yazıp gönderebilirsiniz efendim. Buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Hayırlı akşamlar diliyoruz Çağatay Bey. Hayırlı akşamlar efendim. Avcılar'da yoldayız. Sizleri dinliyoruz. Yolunuz açık olsun efendim. Trafik ne durumda şu anda Avcılar'da ve güzergah ne tarafa doğru istikamet? Umut Mürare'den Duamsin eserini rica edebilir miyiz? Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. İstanbul'da bizlere kulak veren, özellikle de İstanbul trafiğinde şu an kulak veren dinleyicilerimiz, selam olsun her birinize. Yoğun mudur efendim bulunduğunuz ilde ve şu anki bulunduğunuz noktada, eğer ki trafikteyseniz, trafik yoğun mu acaba sizin oralarda? Ben Kahtı'dan Hülya, hayırlı akşamlar diliyorum. Size Neşef Siyah'dan Hüzün türküsünü istiyorum. Kızım Ceren ve oğlum Mustafa için teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz İstanbul'dan. Tuğba, mümkünse Uğur Işlak'tan bir eser yayınlarsanız seviniriz. Herkes armağan olsun ve selam. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Herkes armağan olsun bütün eserlerimiz. Dinletelim istemiş olduğunuz eseri. Ardından tekrar sessiz dinleyicilerimiz ve oralarda olan dinleyicilerimiz, nerelerdesiniz efendim? Şehirlerle beraber bekliyoruz selamlarınızı, mesajlarınızı.

0: mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Yalova'dan Berber Rıdvan ben. Şu an sohbet ettiğimiz abim ve dostum Mehmet Özzaim'e La İlahe İllallah eserini hediye ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sabah akşam sizleri severek dinliyoruz. Bütün Müslüman alemine selamlar. İkinci sınıfa giden oğlum Mert'in size çok selamı var. Aleyküm selam efendim. Bizden de selam söyleyiniz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Ankara'dan Elif Bolat bebeğimle yemek yerken katılıyorum size. Ağlama Karanfil eserini yayınlarsanız memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen istemiş olduğumuz eseri dinletelim ardından. Diğer istekler nelerdir? Lütfen sizler belirleyiniz efendim. İsteyeceğiniz ve yayınlanmasını arzu ettiğiniz eserleri mesaj yoluyla bize ulaştırınız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Çağatay Bey hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Cümlemize hayırlı olsun. Sıradaki eser bütün Diyanet Radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Yağmurlu bir Çankırı akşamından selamlar. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun. Hayırlı akşamlar Mersin'den Betül ben. Ensar kardeşlerden Gül Ahmet'im eserini istiyorum. Kuzenlerim Rümeysa, Elif, Esila ve sizler için armağan etmek istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyoruz. Bizden de size armağan olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar İstanbul'dan Sevda Dağ. Eşref Ziya'dan bir nefeslik ömür rica edebilir miyim? Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim. İstemiş olduğunuz eseri sizlerle baş başa bırakalım. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim mesajlarınız, teşekkür ediyoruz, gelmeye devam ediyor. Merhaba Gebze'den Tuğba ben, merhaba. Sami Yusuf'un eserini istiyoruz efendim, dinleyebilirsek seviniriz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı akşamlar olsun. Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun, amin cümlemizin üzerine olsun. Bursa'dan Cemil ben, sıradaki eser Serkan amcam armağan olsun. Saygılar diliyorum, hürmetler sunuyoruz efendim biz de. Hayırlı akşamlar İstanbul'dan Hamide ben. Grup Yeni Çağ Ya Hay eserini yayınlar mısınız? Yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Çağatay Bey kardeşim, Milli Saraylardan Muzaffer Yumuşak, Beşiktaş'tan İncirli'ye doğru gidiyorum. Akıcı bir trafik var. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Trafikte olan değerli dinleyicilerimiz, Rabbim kolaylık versin her birinize. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramızdır efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz.

bilmektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Bu bir kuru emektir. İlim ilim bilmektir, ilim kendi bilmektir. İlim ilim bilmektir, ilim kendi bilmektir. Sen kendini bilmesin, bu nice okumaktır. Sen kendini

deme, çok tat kıldım deme, okudum bildim deme, çok tat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen abes yere gelmektir. Eğer hakkı bilmezsen abes yere gelmektir. Yunus Emre hey hoca, istersen var bin hacca. Yunus Emre hey hoca, istersen var bin hacca.

bilmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendi bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bunca okumaktır. Sen kendini bilmezsin.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Hayırlı akşamlar efendim. Bir kez daha radyosunu henüz açmış olan değerli dinleyicilerimiz, sizlere de sevgilerimize, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz tabii ki ve bir kez daha hoş geldiniz diyoruz yayınımıza yeni dahil olan dinleyicilerimize. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Sizleri severek, keyifle dinliyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Amin cümlemizden efendim. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey, sesinize yetişmeye çalışıyoruz. Yoğun, yorgun bir iş gününden sonra çok iyi geliyor program. Hele trafik yoğunsa yolumuz uzak, hava yağmurlu. Bursa Millet Mahallesi'nden Kestel'e doğru ilerliyoruz eşimle birlikte. Sıradaki eser de bütün din kardeşlerimize ve gurbetteki herkese armağan olsun. Sizleri dinliyoruz, sizinle dinleniyoruz. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bursa'dan dönerci Harun Usta, çok teşekkür ediyoruz. Size de hayırlı akşamlar diliyoruz. Hemen şöyle diğer mesajımıza bakalım. Selamünaleyküm, akşam şerifleriniz hayır olsun. Aleyküm selam. Konya'dan Ahmet ben. Sesinizin dinginliğini akşam eve giderken olabildiğince programı yakalayıp dinlemeye çalışıyor. Hayırlı günleriniz olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ve sıradaki eser bütün Müslüman alemine gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de size armağan olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Rabbim akşamlarımızı hayırlara vesile kılsın. Amin. İstanbul Avcılar'dan Ersin. Annem ve benim için bize rahmet lazım eserini istiyoruz ve bütün kardeşlerimize de hediyemiz olsun. Teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim. Sıradaki sizlerle buluşmayı bekleyen eserimizi sizlere armağan edelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Bandırma'da Soma Altın Atölyesi Berkay. Berkay işletme mi? Sahibi Sibel Hanım için sıradaki eseri istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz Diyanet Radyomuza. Isparta'dan selamlar. Orhan Akalmaz'dan incitme gönül eserini asker oğlum ve bütün askerler için istiyorum. Sesi Gür ailesi. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm.

Aleykümselam, hayırlı bereketli akşamlar. Dualarımla Şükrü Eşcan, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, İzmir'den yazıyorum. Ömer Karaoğlu, Esir Olmuş Yüreklerimiz adlı eseri yayınlarsanız memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim. Yine sırada sizlerle buluşmayı bekleyen eserimizi, sizin belirlemiş olduğunuz eserlerden bir tanesi daha. Sizlere armağan olsun, ardından devam edelim.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Efendim, yeni saatimize geçiş yapacağız ama hemen öncesinde şöyle bir bakalım. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Sizleri severek keyifle dinliyoruz ve sıradaki eseri size armağan ediyoruz diyor isimsiz bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, Konya'dan yazıyorum. Mustafa Cihat'tan herhangi bir eser aileme ve sizlere gelsin. Boykota devam. Bu akşam Filistin-Konya dostluk maçı var. Evet efendim. Kardeşlik, dostluk her daim kazanacaktır Allah'ın izniyle. Konya'mıza bizden de selam olsun, özgür Filistin'e selam olsun ve boykota devam tabii ki. Mustafa Cihat'tan Amenna eserini yayınlarsanız seviniriz, teşekkür ediyoruz. Sizin istemiş olduğunuz eser yayınlandı efendim. Mustafa Cihat yayınlamadıysak ilerleyen dakikalarda olabilir. Hangi eseridir bilmiyorum. Sizden önce başka bir dinleyicimiz farklı bir eserini istemişse o eseri sizlerle buluşturacağız inşallah. Selamünaleyküm.

Hayırlı akşamlar. Rabbim hepimize rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Ne güzel bir dua değil mi? Canımdan çok sevdiğim güzel gözlü anneciğim için annem ilahisini istiyorum. Yayınlarsanız seviniriz. Bursa'dan selamlar ve dualarla bizden de selam olsun. Yeni saatimize şu güzel eserlerimizle giriş yapalım, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

devam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey, sizlere de efendim. Kayseri'den Betül ben. Şu an okul çıkışı kızım Hayriye Nisa ile arabada dinliyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz. Sabahları dinleyemediğimiz için biraz üzüldük ama ne diyelim, akşam da olsa sesinizi duyabiliyoruz. Keyifle dinliyoruz. Sevgiler, çok teşekkür ediyoruz efendim. Yeni yayın dönemimizde güne başlarken programı sizlerle birlikte olacak. Sevgili Zahide Hanım'ın hem yapımcılığında hem de sunumuyla gayet güzel, keyifli bir program. Buradan kendilerine de başarılar diliyoruz. Değerli meslektaşımıza, mesai arkadaşımıza. Çok güzel, çok keyifli, dolu dolu bir program. Dinleyiniz efendim. Hayırlı sabahlar. Evet, gayet güzel sizlerle beraberdik ama yeni yayın dönemimizde yeni ses, yeni soluk olması ve program içeriğinin biraz daha süre bazında da uzun olmasıyla gayet güzel, keyifli, akıcı bir program sizleri bekliyor. Hafta içi her sabah saat 7'de başlıyor güne başlarken programı. Çok güzel, keyifli program dinlediğiniz zaman Zahide Hanım'a siz de bizden selamlarımızı iletin, olur mu, mesajlarınızla? Hayırlı akşamlar programında buluşuyoruz Allah'ın izniyle. Her zaman buradayız, sizlerle beraberiz. Selamun aleyküm.

Aleyküm ve aleyküm selam. Akşamınız bereketli ve mübarek olsun. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer mesajımız, hayırlı akşamlar İstanbul'dan Saffet, beni yayınlar oğlum. Resul Efe ile antrenman yolundayız. Sıradaki eserde Sağmalcılar Spor Ailesi, tüm Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyicilerine armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar sizlere de, evladınıza da bolca selam olsun bizden. Selamünaleyküm, Kayseri'den Mustafa ben. Allah kolaylıklar versin Çağatay abicim ve Rabbim selamet versin. Amin cümlemize. Mehmet Emin Aydan Meftun ilahisini rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim sıradaki istek eseri, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Efendim bu güzel eserleri sizler belirleyip sizler istediniz, bizler de dinletmeye devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar Nevşehir'den selamlar ve dualarla. Aleyküm selam efendim. Secdeden Gayri eserini kızlarıma armağan ediyorum. Dinleyenlere gelsin, sizlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. İsim de yazsanız daha da güzel olur kanısındayım efendim. Umarım bir dahaki mesajda değil mi isimlerinizi bekliyoruz. İyi yayınlar diliyoruz Diyanet Radyomuza. Sevda ben. Adana trafiğinden hürmetler. Radyoyu araçtan dinlemekteyiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Eşim Akif için de bir eser rica ediyorum. Tabii ki. Hayırlı akşamlar diliyoruz Gaziantep'ten Muhammed Özgüner. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Mümkünse Uruşlak'tan Severim Ben Seni adlı eseri. Eğer ki bu olmazsa da sıradaki eseri şu an programı dinleyen herkese armağan olsun. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyorum. Sizler de Rabbimize emanet olunuz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Konya'dan Muhammed Kerem. Babamla İkrar Kur'an kursundan geliyorum. Elbaki adlı eseri istiyorum ve dualarınızı bekliyorum. Daim dualarımız sizlerle değerli dinleyicilerimiz. Mevlam gönlümüzün muradını nasip eylesin. Dualarımızı en güzel şekliyle yaşamayı nasip eylesin cümlemize. Amin. Buyursunlar.

Efendim devam ediyoruz hemen. Programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz bir yandan. Adana'dan Çiğdem ben. Hayatımın anlamı, sevinçlerimin mimarı sol yanıma Buzer, Nick Bay'a sıradaki eseri armağan ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı, nurlu, bereketli akşamlar olsun. Rabbim tüm dualarımızı kabul eylesin. Mehtap Hanım yazmış. Amin efendim. Antrenmandan dönüyoruz Çağatay abicim. Bursa Osman Gazi'den Ali Osman, babam Enes Bursa Osman Gazi adına selam yolluyorum. Sizleri çok seviyoruz abicim. Her zaman dinliyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizleri çok seviyoruz ve her daim program yapmaya gayret gösteriyoruz sizler için değerli dinleyicilerimiz. Bütün eserlerimiz armağanımız. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo ailesi. Hayırlı akşamlar efendim. Halide ben, çocuklarımız Zübeyde Sare, Nesibe Zümra ve Fahrettin Zahit'le birlikte Antalya'dan sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Babamız Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Sivri'ye selamlar iletiyoruz. Hayırlı çalışmalar, iyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam İkram Güzel ben. Alper'den Ayasofya eserini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, biz de sizleri dinliyoruz. Kayseri'den Annem İlahisini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Denizli'den selamun aleyküm. Aleyküm selam Meryem ben. Şu an arabada sizleri dinleyen, biz ve radyoyu dinlemekte olan herkes için Kardan Aydınlık eserini rica ediyoruz. Armağan ediyoruz. Sağlıkla, güvenle kalın. Teşekkür ediyoruz efendim. Ankara'dan Mustafa Karadoğan. Allah'ım ümmeti Muhammed'e umumi bir rahmetle merhamet eyle. Amin. Sıradaki eser ailem başta olmak üzere bütün dinleyicilerinize armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Allah razı olsun. Efendim hemen sıradaki güzel eserimizi sizlerle buluşturalım. Ardından yavaş yavaş programın son bölümüne doğru geçiş yapacağız. Veda bölümünde olacağız. Müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Efendim, geldik süremizin sonuna, bizlere ayrılan vaktin sonuna. Kahramanmaraş'tan Ertuğrul Işık sıradaki eseri Ceviz işiyle uğraşan anneme armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz abicim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Çağatay Bey, Erzurum ilahisini istiyoruz. Yayınlarsanız mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Efendim, geldik programımızın sonuna. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Rabbim hayırlı bir akşam, güzel, bereketli bir akşam ve akşamlar nasip eylesin her birimize. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Günün duası. Allah Resulü namazlarının ardından "Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl, ey yücelik ve ikram sahibi" derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: "Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme."

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
3: Tamam, tamam, savaşacağım.
1: Ha, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.

0: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
2: Nar Sokağı az sonra.

Biz de sizi dinliyoruz. Nar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü bölüm. Hatice Hanım, Asım amcanın iyileşmesi ümidiyle kavurduğu helvayı bütün sokağa dağıtmış, fakat son helva daha sahibine ulaşamadan acı haber gelmişti. Nar Sokağı, kendisinde sayısız hatırası bulunan Asım amcayı son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geliyordu. Caminin avlusunu dolduran kalabalığa rağmen çıt çıkmıyordu. Gri bir bulut bir hüzün yağmuru bırakıp gitmişti üzerlerine sanki. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. İmam Efendi tabutun önüne konan mikrofonu eline alıp "Haklarınızı helal ediyor musunuz?" diye sorana kadar titrek seslerin hepsi boğazları tıkadı. Sonra bir haykırış koptu cemaatten. "Helal olsun!" Gözyaşlarıyla, dualarla uğurladı mahalleli Asım amcayı. Hepsinin keşkeleri vardı. Keşke bir kez daha kahve içseydik birlikte. Keşke bir kez daha görseydim. Keşke hazırladığım hediyeyi götürseydim. Aklınıza bir hayır düştü mü acele edin derdi. Hep eli açıktı Asım amcanın. Ben de ona çam sakızı çoban armağanı bir şeyler hazırlamıştım. Keşke veriverseydim. Hatice Hanım avludaki geniş ağaçlardan birinin altına oturmuş, gelene geçene bakıyordu boş gözlerle. İyi olan herkes gidiyor hayatımdan diyordu içinden. Kimsem kalmıyor. Kime tutunsam alıyor Allah. Neden, neden? Asiye Hanım yaklaştı yanına, elini uzattı. Kalkmak istemedi Hatice Hanım. Ben böyle iyiyim der gibi yaptı. Siz gidin. Asiye Hanım çöktü yanına. Birlikte seyrettiler dağılan kalabalığı. Cenaze aracının arkasına takılan diğer arabalara baktılar sonra. İnsanların ağıtlarını dinlediler. Her şey dağıldı yavaş yavaş. Sonra geriye biraz toz ve derin bir sessizlik kaldı. Asiye Hanım boynuna indirdiği örtünün ucuna sildi gözlerini. Gidişi düğün gibi oldu dedi. Allah herkese böyle hatıralar bırakmayı nasip etsin. Hatice Hanım ölen kocasını düşündü. Yapma etme dediği halde illallah dedirtecek kadar içtiğini, kumar masalarında sızıp kaldığını, oyun arkadaşlarının kocasının dost sandıklarının gece vakti getirip kapının önüne atıp gittiğini, oğlunun babasını o halde gördükçe sinirden küplere bindiğini, ''Vallahi ben böyle olmayacağım anne, göreceksin. Çok para kazanacağım, babam gibi yapmayacağım. Seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Görürsün bak, az kaldı. Bu adamın da yüzüne bakmayacağız o gün.'' dediğini. Kocasının sonunun iyi olmayacağını bildiği halde musalla taşında öksüz gibi kaldığını görünce içi cız etmişti. Borcunu isteyen alacaklıların bıçaklayıp sokak kenarına attığından saatler sonra haberi olmuştu. Güç bela toplanıp gitmişti morga. Teşhis etmiş çıkmıştı koridora. Poşet gibi yığılmıştı oturaklardan birine. Böyle mi? Demişti hissiz. Öyle mi olacaktı Ali? Böyle ölmeyi mi layık gördün kendine? Oğlunu da mı düşünmedin? Hatice Hanım'ı yalnız bırakmak istemeyen 3-5 arkadaşıyla oğlunun en yakını gördüğü iki delikanlı gelmişti cenazeye. Kimsesiz gibi gömmüşlerdi. Sessizce dağılmışlardı. Kimsesi kalmamıştı işte. Kim gelecekti ki, kim diyecekti helal olsun hakkımız diye? Gelen anca haram ederdi, ondan gelmemişti zar. Ölüm üstünü örtmüştü her şeyin. Bir tek ona şükretmişti Hatice Hanım. Daha fazla dökülüp saçılmadık çok şükür demişti içinden. Asiye Hanım kıpırdandı. Gel bana gidelim Hatice abla, bir çay koyarım. Kendimize geliriz az ha, ne dersin? Hadi. Kol kola girip mahalleye döndüler. ''Ayrılıktan başka acı yok şu dünyada.'' dedi Hilmi Bey sallanan bacağının üstüne elini koyup. Kıraathanenin bahçesindeki masalarda akşam çaylarını yudumlayan genç yaşlı adamlar dinliyorlardı sessizce. Hilmi Bey dinlenmesine fırsat bilip devam etti. ''Bütün acılar ayrılıktan doğar efendim. Ölümler, kavgalar, sızılar. Bebek doğar, annemden ayrılıyorum diye ağlar. Anne okula gönderir, çocuğumu göremiyorum diye üzülür.'' Karı koca kavga eder, kalplerimiz ayrılıyor diye acırlar kendilerine.
Dostluklar biter, ayrılık acısı başlar yerine. Hepsi aynı denize akar. Ayrılıktan başka acı yok bu dünyada. Birileri kıpırdandı. Çaycı Mustafa kalkıp boşları topladı, yerine doluları bıraktı. Yaşlılardan biri, haklısın Hilmi Bey dedi. Gençlerden biri itiraz etti. Ama ölen de bizden ayrılırken Allah'a kavuşuyor. Öyle düşünürsek ölüm ayrılık gibi gelmez, acı da gelmez. Birkaç arkadaşı omzuna vurdular. Kelimelerini takdir ettiler. Genç gülümsedi. Hilmi Bey ise başını salladı iki yana. Bize ayrılık acısı düşüyor oğlum. Gidene ne ki? Giden güzel gittiyse derdi mi var? Bilakis rahat eder. Dert bize, dert dünyaya mahsus. Derin bir iç çekti. Her giden de keşke Asım amca gibi olsa. Herkesin aklından aynı şey geçiyordu günlerdir. Herkes hüznüne bir de gıpta katmış kavurmuştu. Asım amca yeri dolmayacak bir boşluk bırakmıştı doğru ama bir yanda da Asım amca gibi gidebilmek vardı. Bakkal Ahmet kaç gündür bu düşünceyle boğuşuyordu. Kendiyle götürdüğü her şey toprağın altında kaldı. Almadım, alamadım onları. Bir derya gömdüler. Ben cahil kaldım. Bir yandan da yüreği hopluyordu. Ne yapacaklardı onca kitabı? Nereye götürecekti kızı? Kalır mıydı artık bu mahallede? Kalmazdı ki, hep söylüyordu. Alaçatı'da bir ev alacak, hayalindeki gibi orada geçirecekti ömrünün kalanını. Ya giderse o kitaplar? Ahmet Efendi'nin ruhu daraldı. Elimizdekilerin kıymetini bilmiyoruz, dedi usulca. Hilmi Bey atladı. Kimin bilinmiş efendim? Ne çok alim, padişah, müellif gelmiş geçmiş de bu dünyadan. Anca öteye vardıklarında, yokluklarında anlamışız kıymetini. Hayat böyledir. Kimseye hak ettiği değeri vermez. Birini de insanlar fazlaca muteber görüyorsa, bilin ki o değer ona layık değildir. Gerçek değerlinin değerini ancak öldükten sonra anlar insanlar. Bakkal Ahmet'in içi yandı. Hafiften esen rüzgar şiddetini artırdı. Üzerindeki ceketin yakasını kaldırdı, içine doğru çekti kendini. Durdu duramadı, ayaklandı. Bana müsaade efendiler dedi. Hadi kalın sağlıcakla. Onunla birlikte ayaklanan mahalleli evlerine dağıldı yavaş yavaş. Bakkal evine doğru giderken Asım amcanın kapısında bir karaltı görür gibi oldu. Döndü, adımlarını sıklaştırdı. Yaklaşınca içeri dalan silüetin kızı olduğunu anladı. Arkası sıra kapıya vardı. Öksürdü hafifçe. Asım amcanın kızı merdivenlerde durdu. Kimsiniz? Benim kızım Bakkal Ahmet. Gel Ahmet abi gel. Ahmet Bey usulca girdi eve. Girişin ışığını açtı. Kapıyı aralık bıraktı. Kız yukarıdan bir şeyler aldı, aşağı indi. Göz göze geldiler. Ahmet Bey başını eğdi. Başınız sağ olsun kızım. Çok müteessiriz bilemezsin. Kızı yaklaştı. Elindeki eşyaları gösterdi. Ya ben dedi dudaklarının arasından. Bir de beni düşünün Ahmet abiciğim. Şu eşyaların, bu evin her köşesinde, her yerde babam var. Ben... Ağlamaya başladı sessizce. Ahmet Bey sandalye çekti, kızı oturttu. Sakinleşmesini bekledi. Sonunda kızı başını kaldırdı, gözlerini sildi. Ben buna dayanamam Ahmet abi. Dayanamam, biliyorum kendimi. Ne yapacaksın kızım dayanamayıp? İnsan her şeye alışır, öyle deme. Hem bak biz varız, hiç seni yalnız bırakır mıyız? Kız başını salladı. Bu öyle bir şey değil. Yani evet biliyorum. Hepiniz ailem gibisiniz biliyorum. Yalnız bırakmazsınız ama bu eve her girdiğimde, her nefes alışımda hatırlayacağım ben babamı. Unutmam mümkün olmayacak bu acıyı. Alışamayacağım. Bakkal Ahmet'in içi cız etti. Eyvahlar olsun dedi içinden. Korktuğunu duymak istemiyordu ama geliyor işte. Ne güzel işte kızım, ne güzel hatıralarınız var burada, öyle düşünün. Yok Ahmet abi, sen beni anlamıyorsun. Yanlış anlama, kötülemek anlamında söylemiyorum. Allah sana böyle acı yaşatmasın da. Anlamıyorsun içimdekini, benim buradan gitmem lazım. Nereye dedi birden Ahmet Bey kendini tutamayıp. Uzaklara. Alaçatı'ya mı yoksa? Kız başını kaldırdı, nereden biliyorsun der gibi garipseyerek baktı yüzüne. Bakkal Ahmet çekindi. Sen demiştin ya hani, diyordun ya orayı çok seviyorum gideceğim diye, ondan yani. Kız gülümser gibi oldu. Şu an gidemem oraya, zaten o kadar param da yok. Bir arkadaşımın yanına gideceğim, biraz orada kalırım herhalde. Yine burada İstanbul'da, başka semtte.
Sonra bakarım duruma. Ahmet Bey eliyle evi gösterdi. Burası ne olacak? Kalacak mı böyle? Kızcağız duraksadı. Bilmiyorum dedi. Kiraya veririm belki, boşaltamam ama. Ahmet Bey elini masaya koydu. Aman kızım, ne olur acele karar verme. Daha acın çok taze. Bir bekle, kendine gel, az dinlen. Ev kaçmıyor ya, yine karar verirsin. Kız kucağındaki eşyaları kaldırdı, uzun uzun kokladı, yeniden ağladı.

Ahmet Bey bir bardak su getirdi mutfaktan. Baktı kızın kotaracak hali yok, anahtarı istedi. Madem sen gideceksin, biz burada buzdolabını falan boşaltırız. Arada girer, temizler, toparlar, işleri hallederiz dedi, kızı gönderdi. Evin kapısını çekip sessiz sokağa çıkınca gözlerini yumdu. İki damla yaş süzüldü yanaklarından. Kızın köşeyi dönmesiyle evin kapısını yeniden açması bir oldu. İçeri girip üst kata çıkıverdi bir nefeste. Koca kütüphanenin önüne dikildi, bacakları titredi. Yavaşça vardı kitapların yanına. Elini gezdirdi kitapların üzerinde. Hepsinin hatırası var dedi içinden. Hepsi özel. Bir tane almak geldi içinden. Neyi alacağını bilemedi. Cildi eskilerden birini çekti. Üzerinde isim göremedi. Usulca araladı kapağını. Erimiye yüz tutmuş sarı yaprakların ilkinde mürekkepli kalemle yazılmış bir el yazısı gördü. Bu aziz hatıra, bendeniz Mehmet Efendi'den aziz oğlum Asım Bey'e hediyedir. Satırlarında yüzdükçe dua etmeniz temennisiyle. Bağrına bastı kitabı. Gözlerini sildi elinin tersiyle. Lale kızıma söylerim, geri getireceğim nasıl olsa, müsamaha gösterir bana diye düşündü. Kitaba sıkıca sarılıp ışıkları kapatıp çıktı evden. Eve varana kadar kolunun altında tuttu. İçeri sessizce girip ceketini astı. Kimseye gözükmeden odasına çıktı. Yatağının ayak ucuna oturup rastgele bir yeri açıp okumaya başladı. Ölüm diyordu. Ölüm insanın dünyadaki sorumluluğunun bittiği yerdir. Kim ki bu yere ulaşmadan sorumluluğunu bilir, vazifesini hakkıyla yerine getirir, kurtulmuş olur. İnsanın dünyadaki sorumluluğu nedir bilir misin? Peygamberin hadisine kulak ver ki anlayasın. Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurur. Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlarla, bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kura ile belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre sonra sudan nasibimizi almak için geminin altından bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur. Düşün ki sen dünyanı kendinden ibaret sayıyorsun. Ona göre yaşıyorsun. Kendi sorumluluğunu bilsen yeter diye düşünüyorsun. Halbuki öyle midir? Seninle birlikte bütün insanların sorumluluğu da yüklü sırtında. Herkesin derdini dert edineceksin ki gemi kurtulsun. İnsanoğluna diğerkamlık, başkalarının derdini de kendi derdi gibi gözetme pek yakışır.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bir işle uğraşırken hiddetlenme, öfkene engel ol. Eğer gazaba gelirsen kendini dilsiz say.

Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hazreti Musa aleyhisselamın imtihanıdır Firavun. Bugün ne Musa var ne de Firavun. Ey hak yolcusu, gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Kulak ver, dinle. Musa da Firavun da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Başka yere bakma. Birbirine düşman bu iki kişiyi kendinde ara. Musa kıyamete kadar vardır, var olacak. Gerçek müminlerin yüzlerindeki nur hep o nurdur. Başka nur değil. Değişen ancak kandiller olacak.

gaflet. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok, gözlerim uyan.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Merhaba sevgili arkadaşım. Nasıl geçti bakalım günün? Umarım her şey yolundadır ve keyfin yerindedir. Dersleri, oyunları, koşturmacayı bir kenara bıraktıysan şöyle derin bir nefes al bakalım. Hatırlıyor musun? Geçen bölümde Mekke'deki o huzurlu evde dünyaya gelen minik bir bebekten bahsetmiştik. Dedesi Abdülmuttalip onu kucağına alıp Kabe'ye götürmüş ve ona Muhammed adını vermişti. Şimdi gel kaldığımız yerden devam edelim. O zaman Mekke'de uygulanan çok eski ve yaygın bir gelenek vardı. Yeni doğan çocuklar çöldeki kabilelerde yaşayan sütannelere verilirdi. Çölün temiz havasının çocukların sağlıklı ve güçlü büyümesine yardımcı olduğuna inanıyorlardı. Üstelik çölde büyüyen çocuklar Arapçayı daha güzel ve daha akıcı şekilde konuşabiliyordu. Çölde yaşayan kabilelerin kadınları yılda iki kez Mekke'ye gelir, bu minik bebekleri alıp kendi obalarına götürüyorlarmış. Yine öyle bir vakitte Salt oğulları kabilesinden kadınlar Mekke'ye doğru yola çıkmışlar. Aralarında Halime adında yüreği sevgi dolu ama çok fakir bir anne varmış. O yıl çöl o kadar kurakmış ki Halime annemizin de develerinin de sütü kurumuş. Zayıf eşekleri yolda öyle yavaş yürüyormuş ki kervandakiler sürekli onu beklemek zorunda kalmış. Halime annemiz Mekke'ye vardığında diğer süt anneler zengin ailelerin bebeklerini çoktan almışlar. Geriye sadece minik Muhammed kalmış. Süt anneler onun yetim olduğunu öğrenince yeteri kadar ücret alamayacaklarını düşünüp minik bebeği almak istememişler. Halime annemiz ise diğer annelerin kucaklarında bebeklerle Mekke'den ayrıldığını görünce üzülmüş. Eşine, "Diğer kadınlar kucaklarında bebeklerle dönerken ben eli boş dönmek istemiyorum. Gidip o yetim bebeği alalım. Belki Allah bize onun hürmetine bereket verir." diyerek minik Muhammed'i almış. İşte tam o andan itibaren hiç beklemedikleri güzellikte şeyler olmaya başlamış. Halime annemiz minik bebeği kucağına alır almaz yüreğine tarif edilmez bir huzur dolmuş. Kendi çocuğuna bile yetmeyen sütü hem Peygamber Efendimiz'i hem de süt kardeşini doyurmuş. Akşam olduğundaysa ne görsünler? Yaşlı develerin sütleri bereketlenmiş, istedikleri kadar sağıp kana kana içmişler. Mekke'ye gelirken sürekli geride kalmalarına neden olan zayıf eşekleri öyle hızlı hareket etmeye başlamış ki kervandakiler gözlerine inanamamış. Halime, ne oldu senin bu eşeğine? Gelirken adım atacak hali yoktu diye şaşkınlıkla sormuşlar. Halime annemiz gülümseyerek sanırım kucağımda çok mübarek bir çocuk taşıyorum cevabını vermiş. Sağdoğuları beldesine vardıklarında da muhteşem güzellikler yaşamaya devam etmişler. Toprakları çorak olan bu beldede yayılan koyunlar, akşam eve aç, susuz ve bitkin bir halde dönerken, Halime annemiz ve ailesi koyunlarını bol bol sağıp sütlerinden faydalanıyormuş. Bunu fark eden komşuları şaşkınlıkla kendi çobanlarına kızıp, "Siz de koyunlarınızı Halime'nin çobanının otlattığı yerlerde otlatın," diyorlarmış. Çünkü asıl bereketin Peygamber Efendimiz sayesinde olduğunu bilmiyorlarmış. Küçük Muhammed, süt kardeşleri Şeyma, Üneyse ve Abdullah'la birlikte temiz havada koşuyor, oyunlar oynuyor, koyunların peşinden gidiyormuş. Kısa sürede anlayışla, terbiyesiyle ve gözlerindeki o tatlı ışıkla herkesin sevgilisi olmuş. 2 yıl çabucak geçip gitmiş. Artık süt emme dönemi bittiği için Halime annemizin minik Muhammed'i Mekke'ye, annesi Amine'ye geri götürme zamanı gelmiş. Fakat Halime annemiz ona öylesine alışmış ki ondan ayrılmak çok ağır geliyormuş. Tam o sırada Mekke'de salgın bir hastalık baş göstermiş. Halime annemiz Amine annemize, "Ne olur biraz daha bizim yanımızda kalsın. Hem Mekke'deki hastalıktan korunsun hem de çölün havası ona iyi geliyor," demiş. Amine annemiz de oğlunun sağlığını düşünerek kabul etmiş. Böylece küçük Muhammed 2 yıl daha çölün o temiz havasında süt kardeşleriyle birlikte yaşamış. Sonra ne mi olmuş? Merak ettiğini biliyorum. Azıcık sabredersen
Bir sonraki bölümde Peygamber Efendimizin annesine kavuşmasının ve onunla geçireceği son güzel günlerin peşine düşeceğiz. Sakın kaçırma. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: söz değer varlığa şu can elinden. Kiminde nar olur, kiminde nur. Tutunca zamanın aşk ellerinden. Hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.
1: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
2: Son elçi mi?
1: Evet. Son elçi.
3: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
4: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
2: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
5: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
3: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
6: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
3: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
6: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
4: Aa ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
5: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
7: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
2: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
8: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
9: Sultan Şairler az sonra.
10: Günün duası.
11: Allah Resulü namazlarının ardından, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl, ey yücelik ve ikram sahibi derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi. Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme.

Sultan Şairler. Hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar. Seslendiren Doktor Şükrü Şahin Dügencili.

Kıymetli Diyanet Radyo dinleyicileri, Sultan Şairler programımıza hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Bugün sizlerle ilk programımızın heyecanını yaşıyoruz. Osmanlı sultanlarının kaleme aldığı şiirleri okuyacağımız, mısralara yansıyan duyguları, düşünceleri ve gönül dünyalarını birlikte konuşacağımız bu buluşmaların hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Efendim, Osmanlı tarihinde nice hükümdar şairliğiyle de edebiyatımızda yer edinmiştir. Kimi sevgisini, kimi hasretini, kimi duasını şiirle dile getirmiş, kimi de nasihatlerini manzum olarak söylemiştir. Onların kaleminde bir beyit, bazen gönülden yükselen bir niyaz, bazen evlada bırakılan bir öğüt olmuştur. Şehzadelerin eğitiminde edebiyatın ve musikinin önemli bir yeri vardır. Bu ilgi saltanat yıllarında da sürmüş, padişahlar hem şiir yazmış hem şairleri koruyup desteklemiştir. İşlerinden şiirlerini bir divanda toplayanlar da olmuş, birkaç manzumesiyle hatırlananlar da. Biz de Sultan Şairler de bu edebi mirasa kulak vereceğiz. İlk buluşmamızda Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu Osman Gazi'yi adına aktarılan mısralar ve nasihatlerle anacağız. Söğüt çevresindeki bir beyliği büyüten, cesareti ve kararlılığıyla gelecek nesillere yol açan Osman Gazi. Adını asırlar boyunca yaşatacak bir devletin temellerini atan kurucu hükümdar. Onun etrafında anlatılan hatıralarda yiğitlik, cömertlik ve adalet birlikte anılır. İlim ve gönül ehline gösterdiği hürmet hatırlanır. Bu hatıralarda Osman Bey'in yanında gördüğümüz isimlerden biri de Şeyh Edebali'dir. Rivayete göre Osman Gazi, Edebali'nin zaviyesinde misafir olduğu bir gece, rüyasında onun göğsünden doğan ayın kendi göğsüne girdiğini, ardından bedeninden yükselen bir ağacın dallarıyla dünyayı gölgelediğini görür. Edebali, bu rüyayı Osman'ın soyundan gelecek hükümdarlara ve büyüyecek bir devlete işaret olarak yorumlar. Zaman geçer efendim. Söğüt'te filizlenen beylik büyür. Osman Bey'in adı bir hanedanın ve üç kıtaya yayılan bir devletin adı olur. Osmanlı'nın toprakları üç kıtaya uzanırken kuruluş hikayesini anlatanlar bu büyüyüşte o rüyanın gerçekleşmesini görürler. Ağacın dalları sanki her nesilde biraz daha uzaklara ulaşır. Bu uzun hikayenin başında ise öğüt dinleyen bir Osman Bey vardır. Edebali'ye atfedilerek anlatıla gelen nasihatler ona sabrı, adaleti ve gönül almayı hatırlatır. Bir büyüğün şefkatiyle şöyle seslenir. Ey oğul, artık beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, hoş görmek sana. Anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Haksızlık bize, bağışlamak sana. Ey oğul, sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun. Bu sözler Osman Bey'e yalnızca bir nasihat değil, taşıyacağı mesuliyetin de ölçüsünü bırakır. Bir büyüğün dilinden söylenen öğüt, zamanla bir ömrün tecrübesine karışır ve nesilden nesile aktarılacak bir mirasa dönüşür. Efendim, şimdi sözü Osman Gazi'ye atfedilen mısralara bırakalım. Beş kıtalık nasihat koşmasının son dörtlüğünde şöyle seslenilir. Osman Ertuğrul oğlusun, Oğuz Karahan neslisin, Hakkın bir kemter kulusun, İslam bolu aç,

0: Gülizar yap. Önce Osman'a babası ve mensup olduğu soy hatırlatılır. Ardından söz, insanın bütün ünvanlarının önüne geçen kulluğa gelir. Hakkın bir kemter kulusun. Kemter, kişinin hak karşısında kendi aczini bilmesini ifade eden mütevazı bir söyleyiştir. Bu mısrada Osman'a, sahip olduğu kudretin ötesinde her şeyden evvel hakkın bir kulu olduğu hatırlatılır. Burada İstanbul'un yalnızca fethinden söz edilmez. Gülizar yap denilerek fethedilen şehrin güzelleştirilmesi, mamur edilmesi, bir gül bahçesi gibi ihya edilmesi istenir. Böylece mısrada fetih, yalnızca almakla değil, güzelleştirmek ve yaşatmakla mana kazanır. Kıymetli dinleyiciler, Şeyh Edebali'nin huzurunda nasihat dinleyen Osman Bey'i, yıllar sonra bu defa oğluna nasihat verirken görürüz. Vaktiyle kendisine söylenen sözleri dikkatle dinleyen Osman, şimdi kendi tecrübesini evladına emanet etmektedir. Nasihat dinleyen Osman, artık nasihat bırakan Osman'dır. Kendisinden sonra emaneti devralacak Orhan'a söylediği sözlerin başında ise adalet gelir. Osman Gazi'nin oğlu Orhan'a öğütleri, İbni Kemal'in eserinde Pendname başlığı altında manzum olarak yer alır. Şimdi bu beyitlere kulak verelim. Oturup bunu der Orhan'a Osman, ki senin olacak eyyam-ı devran. Demadem olsun işün adl ile dağıt, ki tamudan kıllasın canı azat. Osman oturup Orhan'a şöyle der. Devir senin devrin olduğunda her zaman işin adalet ve hakkı gözetmek olsun. Böylece canını cehennemden kurtarasın. Demadem her zaman demektir. Bir baba oğluna adaleti hayatının değişmez ölçüsü yapmasını öğütler, vereceği kararların insanlara karşı sorumluluğunu ve ahiretteki hesabını birlikte hatırlatır. Ardından şu beyt gelir. Esir oldukta düşman kılma zecri, ki haktan bulasın cennette ecri. Düşmanın esir olduğunda ona eziyet etme ki, haktan cennette mükafat bulasın. Karşısındaki düşman bile olsa, esir düştüğünde ona kötü davranmaması istenir. Gücü elinde bulundururken merhameti korumak, öfkesine hakim olmak öğütlenir. Sonra cömertlik hatırlatılır. Seha babın açık tut subh ile şam, gedaya ile her dem lütfu inam. Cömertlik kapını sabah akşam açık tut, yoksula her zaman iyilikte ve ihsanda bulun. Seha, cömertlik, geda ise ihtiyaç sahibi demektir. Sabah akşam açık tutulan kapı, yalnız bir hanenin değil, iyiliğe ve ihtiyaç sahibine daima açık tutulan bir gönlün de kapısı gibidir. Nasihatlerin ilerleyen kısmında ise şöyle denilir. Cevana lütfu pire hürmetiyle, aziz olmağı halka izzetiyle. Gence iyilikte bulun, yaşlıya hürmet göster. Saygın olmak için halka saygı göster. Ne kadar hayatın içinden bir öğüt değil mi efendim? Gençlerin elinden tutmak, büyüklerin hatırını gözetmek. İnsanların gönlünde yer edinmek isteyen kişiye önce onların değerini bilmesi söylenir. Kıymetli dinleyiciler, Sultan şairlerin bu ilk buluşmasında Osman Gazi'nin adıyla günümüze ulaşan mısralara ve bir babanın oğluna yol gösteren öğütlerine kulak verdik. Bu mısralarda kulluğu, adaleti, merhameti ve cömertliği hatırladık. Dileriz bugün duyduğumuz bir öğüt, güzel bir davranış da bizim hayatımızda da yer bulur. Sultan şairlerde yeniden buluşmak üzere. Hürmet ve muhabbetle Allah'a emanet olun.
1: Sultan Şairler. Hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar. Seslendiren Doktor Şükrü Şahin Dügencili.

0: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açarken sizleri de bu hoş sohbete davet ediyoruz. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu misafirimiz var. Her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de, duyana, dinleyene.
1: Bütün saygı ve itibar akıl içindir. İnsandan aklı atınca geriye bir avuç çamur kalır. Deliye ceza yoktur. Neden dersen o akılsızdır. İnsanın insanlığı akılla tayin edilir.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey bu dünya talebi uğruna nefsani istekler için diyar diyar dolaşan ve Allah'ın sıfatlarını, gücünü, büyüklüğünü göremeyen, gönlü körleşmiş kişi. Ne vakte kadar bu gülistan nerede, nerede deyip duracaksın? Can ayağına batmış şehvet, hiddet ve nefsani istekler dikenini çıkarmadıkça gözün kararır, göremezsin. Bu halde nasıl dönüp dolaşacaksın? İlahi emaneti taşıdığı için çok üstün bir güce sahip olan ve dünyalara sığmayan Ademoğlu, cismani zevkler dikeninin etrafında gizlice dolaşır durur. İnsanda bulunan bu ilahi emanet, bu can, ekmekle yemekle simiren yahut kah şöyle kah böyle olan can değildir ki. Bu ilahi nefha, haktan gelen bu ruh, yemeden içmeden hasıl olan hayvani ruh değildir. Ey emeline ulaşmak için çare arayan kişi, hoş olmayan bir şeyden insana hoşluk gelir mi?

Bir şehri tanımak yalnızca sokaklarında yürümek değildir. Taşına sinmiş tarihi, sokağında yaşayan kültürü, sofrasındaki bereketi, halkının dilindeki hatırayı ve gönlündeki emaneti dinlemektir. Şehirlerin ruhunu dinlemek için Türkiye'nin dört bir yanına uzanıyor, tarihin, kültürün, geleneğin ve manevi mirasın izinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Selman Tuna'nın sunumuyla Şehrin Sözü var, cumartesi ve pazar günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Allah'ın merhameti, mağfireti üzerinizde olsun. Ben Ali Maral Haşimi, sizden arıyorum. Bütün radyo çalışanları, Allah sizden razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Sizin dualara ihtiyacımız var. Herkes size dua ediyor. Size çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.

0: Selamun aleyküm, iyi yayınlar Diyanet Radyo. Ben İzmir'den Ethem. Dursun Ali Erzincanlı'nda Yağmur eserinin bütün Diyanet Radyo ailesine gelsin. Teşekkür ediyorum.
1: Var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal.

köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mektabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım rengi su fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri.
ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küplü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurumla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım.
uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Ben Kuzucu Mehmet Ebin Aydan Billah istiyorum.
2: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ben İzmir'den Abdurrahim. Askerlik görevini yapan kardeşim Mesut için ne zaman anarsam seni kararım karmaz Allah'ım ilahisini istiyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.

Eskişehir'den çok selamlar Radyo Diyanet dinleyicileri. Eşref Siyah'dan Hasret Gülleri eserini kıymetli eşim ve oğlum Berk için istiyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerin hikayeleri.
1: Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden

0: Cehcah bin Kays'la Ensar'dan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
1: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
2: Ne demek istiyoruz?
1: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
2: Sıranı bekle.
1: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
2: Git başımdan.
1: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da biz su içelim.
2: Ah, yettin artık. Al sana. Sorak sana.
1: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
2: Çek ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
1: Şimdi göreceksin fenayı.
2: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yanan yiğitler.
1: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun öyle mi? Şimdi görürsün sen bak. Yetişin ey Ensar. Yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız. Canım sizin canınız.
0: İki sahabinin tutuştuğu kavga muhacirler ve Ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Ubey muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
1: Yazıklar olsun size.
2: Asıl size yazıklar olsun.
3: Nankörler.
2: Sözlerine dikkat et.
3: Etmezsem ne olur?
2: Kes sesini.
3: Siz iyilikten anlamazsınız.
4: Ey Ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
2: Nankörler.
3: Çıksınlar bakalım karşımıza.
2: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
4: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
5: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
4: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi, suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
5: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, yetmez mi?
4: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar mı?
5: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
4: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
5: Yapma Abdullah. Bu ateşi yakma.
4: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
1: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
2: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
0: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
4: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
3: Hayır, hayır, hayır, hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
2: Ben de duymadım.
0: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selul gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah, münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi, münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini, münafık, iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. bir o sürüye gider, bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla, kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
6: Hadislerin hikayeleri.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet, son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
1: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
4: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
2: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
0: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
2: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtban. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
0: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
3: Aa ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
5: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
6: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
7: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
8: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
9: Günün duası. Allah Resulü namazlarının ardından, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl, ey yücelik ve ikram sahibi derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi. Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme.

0: vakte bereket olur. Geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur. İyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur. İnsanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.
1: Hüsnü Hal.
0: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
1: Evet.
0: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Şahin sözleri bunlar. Kain sözü bu. Kendiler musallat olmuş ona. Muhammed'in uydurması işmesi. O bir şahin. Kain.
4: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
5: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
6: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
7: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
6: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz?
1: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
6: Yalan o sözler.
1: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
8: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
9: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Geçmişten aldığımız güçle, geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
2: Esma-i Hüsna az sonra.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Aziz. Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Atalarımızın aziz olasın diyerek yakamıza iliştirdiği duanın derinine bir yolculuğa çıkacağız bugün. Aziz kelimesi güçlü, değerli, şerefli anlamındaki izzet kelimesinden türemiştir. Kuvvet sahibi, kuvveti kemale erişmiş olan, bir şeyi irade ettiğinde kimsenin önüne geçemediği kimse anlamına gelir. Şöyle bir etrafımıza baksak, tanıdığımız, bildiğimiz insanlar arasında en kudretli, kıymetli kimse, gücünü hayra kullanmayı başaran ve insanların gözünde ahlakıyla âli olan kimse, ona azizliği yakıştırırız değil mi? Peki Rabbin aziz oluşu nasıldır? Bütün azizlerin üstüne, hepsini aşan bir üstünlük olmalı değil mi? Allah'ın izzet sahibi oluşu, yarattıklarının onun emrine itaat edişiyle ortaya çıkar. Düşmanına galip gelen, sözü dinlenen, itibarı zarar görmeyen, düşmanlarının galebe çalamadığı bir tek Rabbimizdir. Bizim gözümüzde Rabbimizi aziz kılan en muhteşem özellik de budur aslında. Hiçbir varlığın kudretine zarar verememesi, her şeye galip gelecek kudrette olması, ne muhteşem bir güçtür bu değil mi? Rabbimiz aziz oluşunu birçok ayette ifade eder Kur'an'da. Yunus suresinde, onların

İnkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet Allah'ındır. O işitendir, bilendir buyurur Rabbimiz. Fatır suresinde ise şöyle buyrulur. Kim izzet ve şeref istiyorduysa bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Ona ancak güzel sözler yükselir, ulaşır. Onları da Allah'a ameli salih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur. Biz bu ayetlerle emir ve iradesi karşısında bütün kainatın hiçbir hükmünün olmadığını anlarız. Kudreti galip olan Rabbimiz, dilediğini kahredebilecek güçte de olsa, asilerin cezasını bekletir, acele etmez. Aziz oluşunun hikmetini gösterir bize. Düşünsene sevgili dinleyici, bir büyük adam tanıyorsun. Alabildiğine kudretli, hüküm sahibi. Kuvveti gözler önünde, biliyorsun ama kötüye kullanmıyor. Hatta hak eden için bile kullanmakta acele etmiyor. Ne kadar aziz kılar bu hali onu gözümüzde. İşte bu kullar, Rabbin izzetinden kendine düşen nasibi kullanan kullardır. El-Aziz esmasının üzerinde tecelli ettiği kullardır. Rabbim bizleri aziz eylesin. Allah'ın izzeti ve intikamı nadiren birleşir. Bu bize bir rahmettir aslında. Yoksa yapıp ettiklerimiz yüzünden çoktan alt üst olurduk. Rabbimizin merhametine hamdolsun ki bize hatalarımızdan dönmek için mühlet veriyor. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bir insanın dünyada en çok istediği şeylerden biridir aziz olmak. Kıymet verilen, kıymeti bilinenlerden olmayı kim istemez ki? Âl-i İmrân suresinde Rabbimiz duanın izini gösterirken Efendimiz'e şöyle buyurur. Resulüm, de ki, mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Biz biliriz ki yaptıklarımızın kıymetini en çok ve en iyi Allah bilir. Bununla beraber kullar arasında da katında da bizi kıymetli kılacak yalnız O'dur. O halde benim izzeti yalnız Allah'tan bilmem ve en çok O'nun aziz oluşuna güvenmem gerek. İzzeti Rabbimden başka kimseden beklemem. Peki, izzeti Rabbinden başkasına kim atfeder? Allah'tan başkasına ümit bağlayan, başka ilahlar edinen kafirler mi? Yalnız onlar mı putlar diktiler elleriyle? Ya biz? Bizim putlaştırdığımız neler var hayatımızda hiç düşündük mü? Böyle ifade ettiğimizde kulağımızı tırmalıyor, kalbimizi rahatsız ediyor belki ama farkında olmadan ne çok şey için, onun için yaşıyorum diyoruz halimizle. Gerçekten hayatımıza adadığımız kimseler, hedefler var. Kimimiz çok zengin olmak için çabalıyor, onunla yatıp onunla kalkıyor. Hayatı tamamen işi gücü parası olmuş. Kimimiz evladına sarılıyor sıkı sıkı, ne yapsa onun için yapıyor. Kimi eşi için, kimi ana babası için belki. Her birimizin putlaştırdıkları var hayatında. Her birimiz hayatlarımızı onlara adayarak yaşıyoruz farkında olmadan. Hayatımızın merkezindeler. Sanki onlara bir şey olsa biz yaşayamayacağız. O kadar büyütüyoruz ki gözümüzde hayatımızın anlamı oluyorlar ve biz aslında niçin yaşadığımızı unutuyoruz. Her şeyin, herkesin bizi terk edebileceğini, baki olanın yalnız Rabbimiz olduğunu unutuyoruz. Ve kendi ellerimizle diktiğimiz putlarla yaşıyoruz. Kafirler bir üstünlük kazandıkları vakit bizi putlarımız aziz kıldı derlermiş bilir misiniz? Biz aziz olmanın karşılığını kimlere veriyoruz? Yahut kimlerin başarıları bizi aziz kılıyor? Ana babamızın malı mülkü soyadı mı? Çocuğumuzun başarısı mı? Yoksa kendimiz mi? Elde ettiğimiz hayırların müsebbibi biz miyiz? Allah'tan bilmediğimiz izzeti kimlere, nelere layık görüyoruz? Hiç düşündük mü? Dile gelmesi acı, duyması daha acı biliyorum. Ancak yaptığımız hatalarla yüzleşirsek kendimizi düzeltebiliriz. Şükürler olsun ki böyle dile geldiğinde kalbimiz hemen inkar ediyor. Haşa, aziz ve hakim olan yalnız Allah'tır diyebiliyoruz. O halde bunu hayatımıza da yansıtmamız gerek. Bizim şu alemdeki varlığımızın tek maksadı Rabbimizin rızasına layık bir mümin olabilmektir.
ve bir şeref sahibi olursak Rabbimizdendir. Biz yalnızca Allah'ın izzetiyle övünürüz. Bizi yüceltecek olan O'dur. Bütün heveslerimize hakim olmaya çalışırız. Yolun temiz, dürüst ve helal olanını tercih ederiz. Her işimizde, her sözümüzde Rabbimizin hududunu gözetiriz ki aziz olalım. Kullarını izzetiyle şereflendiren Ya Aziz, bizi senin ipine sımsıkı sarılıp emrettiğin gibi dosdoğru olan aziz kullarından eyle. Sözümüz de halimiz de sana ayandır. Sen halimizle kalbimizi bir eyle. Amin.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?

0: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
1: Yok, hayır, ondan değil.
0: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
1: Tamam, tamam. Savaşacağım.
0: Ha, şöyle.
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
1: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
4: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İşe bilerek başlayıp başarıyla bitirebilmek için akıl gerekliyse de insanın gönül sahibi de olması gerekir. Gönül gözü olmazsa kafa gözünün yararı yoktur. Akıl olmazsa insan gönlünden yeteri kadar yararlanamaz. Akıl, anlayış ve bilgi kimde tam olarak varsa o kişi tam yararlanılacak biridir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Ten kafes şeklindedir. Fakat ten kafesine girenlerin ve oradan çıkanların aldatışları yüzünden bu ten ruhu hırpalayan bir diken olur. Ten kafesinin esiri olan ruh, halkın kendisine karşı duyduğu hayranlıktan adeta sarhoş olduğunu görünce benliğe kapılır, kibirlenir, kendini idare edemez olur. O bilmez ki şeytan kendisi gibi binlercesini helak ırmağının sularına atmıştır. Dünya insanlarının lütuflarda bulunmaları, yaltaklanmaları hoş bir lokma gibi görünür. Lakin o lokma ateşle doludur. O lokmanın tadı, lezzeti meydandadır. Fakat içindeki ateş gizlidir. Dumanı işin sonunda ortaya çıkar.

0: düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla Baba Ocağı'ndan Peygamber Ocağı'na uğurlarken...

0: bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Gücün yetmese de iyilik yapmayı temenni et. Bazen bir iyiliği yapacak imkana sahip olamazsın ama keşke imkanım olsaydı da şu iyiliği yapabilseydim diye düşünmen, öyle bir imkana sahip olamadığın için üzülmen, gözyaşı dökmen, sana o iyiliği yapmış gibi ecir ve mükafat kazandırır. Bunu da yapamıyorsan o iyilikten nasibin olmaz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına gidelim, Tebük Savaşı'na. Allah Resulü Bizans'a karşı sefere çıkılacağını, imkanı olan herkesin hazırlık yapmasını emretti. O dönemde düzenli ordu yoktu. Herkes savaş hazırlığını kendisi yapıyordu. Maddi imkanı olanlar bineğini, kılıcını, kalkanını, zırhını temin ediyordu. Peygamberimizin bu duyuruyu yapması üzerine maddi imkanı bulunmayan bazı Müslümanlar ona gelerek kendileri için binek hayvanı temin edip edemeyeceklerini sordular. Peygamberimiz zengin olan ashabın katkılarıyla bütün imkanları seferber etmesine rağmen bazı kimselere binek hayvanı temin etmesi mümkün olamamıştı. Mesafe yüzlerce kilometre uzunlukta ve çöller ötesinde olduğu için binek hayvanı olmaksızın yürüyerek gitmeleri de mümkün değildi. Allah Resulü onlara binek temin etme imkanının olmadığını söyleyince bu fakir sahabiler binek alacak durumda olmamaları ve Tebük seferine katılamamaları sebebiyle hüngür hüngür ağladılar. Rabbimiz bu durumu şu ayette haber veriyor. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman, harcayacak bir şeyi bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Allah Resulü ve imkanı olan sahabiler yola çıktılar. Fakir olup imkanı bulunmayan sahabilerse savaşa katılmayı çok istedikleri halde geride kaldılar. Tebük seferi çok yorucu geçiyordu. Yakıp kavuran sıcakta, çölde hareket edilirken kimi zaman vadiler, kimi zaman kum yığınları aşılıyordu. Nihayet haftalar süren bu yolculuktan geri dönerken bir mola yerinde Allah Resulü şöyle buyurdu. Şu anda Medine'de öyle kimseler var ki, bu sefer için ne kadar yol yürüdüyseniz, ne kadar vadi kat ettiyseniz onlar da sizinle birlikteydi. Sahabe sordu, Medine'de oldukları halde mi? Allah Resulü şöyle cevap verdi. Evet, onları özürleri alıkoydu. Zikrettiğimiz ayet ve hadis öyle büyük anlamlar ve nimetler barındırıyor ki, bir kimse gerçekten samimi ise bir ameli yapamasa bile,

Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız her salı saat 17'de Diyanet Radyo'da.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te

Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet, son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağına.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye? Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
4: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
2: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
1: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
2: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
1: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
5: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
6: Şanslıyız, baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
7: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
8: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
9: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
10: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

0: insan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Erdem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.
1: Hüsnü Hal.
0: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem

tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden Yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Çocuk Saati. Çocuk Saati. Radyo başında bizimle buluşmak isteyen tüm arkadaşlarımıza yepyeni bir program. Çocuk Saati. Eğlenmeye ve öğrenmeye var mısınız? Birbirinden ilginç köşeler, Gezgin Kirpi'nin maceraları ve Arife ablanın sunumuyla Çocuk Saati, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip, Kutatku Bilik'te. Duyana, dinleyene.
1: Aylak dolaşma. İşinde ve sözünde dürüstlükten sapma. Erken kalk. Erken kalkmak insanın mutluluğunu artırır. Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya uy. Kötüye yaklaşma, ondan kaç. Daima iyilik yap. Sözünü gözet, güvenliğin bozulmasın. Kendini gözet, esenliğin bozulmasın.

0: düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Emzirecek varlıklı bir çocuk bulamadım. Arkadaşlarımın arasına eli boş olarak geri dönmek de istemiyorum. Bana dedesinin himayesinde olan bir çocuk teklif edildi. Bu yetimi almak istiyorum. Ne dersin?
2: Durumumuz belli. Alman'da bir mahsur görmüyorum. Belki Allah onun hürmetine bize bereket verir.
3: Yavrum, her yaşayan ölür, her yeni eskir. Ben de öleceğim fakat temelli anılacağım. Çünkü arkamda senin gibi tertemiz bir çocuk, hayırla anılacağım bir evlat bırakıyorum.
1: Amine! Amine!
4: Torunum benim himayemde olacak. Sen de annesinden sonra annesi olacaksın.
1: Elbette. O bana Amine'nin emaneti.
4: Ah Muhammed'im. Ah yavrum. Yetimdin, öksüzde kaldın. Size son vasiyetim de kardeşiniz Abdullah'ın oğludur. Muhammed'e sahip çıkın. O size hem Abdullah'ın hem de benim emanetimdir. Oğlumun terbiyesine titizlik gösterin. Onun şanı yüce olacaktır.
5: Abdülmuttalip fil vakasının 8. yılında 80 yaşını aşmış iken vefat etti. Cenazesinde büyük bir kalabalık vardı. Onu Hacun kabristanındaki dedesi Kusay'ın yanına gömdüler.
0: 3. bölüm.
6: Çocuklar, yemek hazır. Talip, Akif, hadi Muhammed'i de alıp gelin sofraya.
7: Hadi bekliyorum.
8: Biz geldik.
6: Hadi bakalım, doyurun karnınızı. Muhammed, yavrum neden yemiyorsun? Bak, senin sevdiğin yemeği yaptım. Peki, şöyle yapalım. Gel, amcanın yanına otur, olur mu? Bunu beğenmediysen de başka yemek getireyim.
9: Gel oğlum, birlikte yiyelim.
6: Yemeğini bitiren oyununa devam edebilir.

0: Görüyor musun? Yemek bile yemiyor.
1: Acısı çok taze. Bize belli etmemeye çalışıyor ama gizli gizli ağlarken görüyorum.
0: Fatıma, Allah senden razı olsun. Muhammed'i kendi çocuklarından ayırmıyorsun.
1: O nasıl söz? Tabii ki ayırmayacağım. Yavrucağın anası yok, babası yok.
0: Sen bu kadar ilgilenmesen, güzel davranmasan benim sevgim yetmez, mahzun olur. Annelik yapıyorsun ona. Kendi çocuklarından önce onu doyuruyor, kendi çocuklarından evvel onun saçını tarayıp üstünü başına giydiriyorsun.
1: O çok hassas bir çocuk. Zorlamazsan sofraya bile oturmaz. Bizimkiler sofradakileri kapışırken o kenarda durur. Sormasan bir şey talep etmez. Nasıl ilgilenmem onunla? Babası senin kardeşindi. Amine de benim için kardeşten farksızdı. Evimizin rahmeti, bereketi o. Ölüm hepimiz için Ebu Talip. Bizim çocuklarımızın başında ne kadar olabileceğimizi kim bilebilir? Muhammed de bizim çocuklarımızın kardeşi artık.
0: Sen olmasan ne yapardım? Allah bu iyiliklerini karşılıksız bırakmayacaktır.
2: Mekke'de geçim kaynaklarının başında ticaret gelmekteydi. Toprak ziraate uygun olmadığından ticaretle uğraşmayanlar geçim darlığı çekerdi. Ebu Talip de Şam tarafına bir kervan götürmek üzere hazırlanıyordu.
1: Yol hazırlıklarını yaptım. Şu tulumda bir sonraki konak yerine kadar yetecek suyun var. Şunda da kavrulmuş un. Biraz da hurma.
0: Sağ olasın. Muhammed'i de yanımda götürüp götürmemek konusunda tereddütteyim. Benden ayrılmak istemiyor.
1: İstersen götür ama daha 12 yaşında. Yolda eşkıyalar olabilir. Bu saldırılarda nasıl koruyacaksın onu?
0: Doğru söylüyorsun. Kalması daha güvenli olacak. Hadi bakalım. Vakit kaybetmeden yola koyulalım. Allah'a emanet olun.
1: Siz de selametle gidin gelin.

0: Hayrola, niye döndün?
1: Fatıma, ben Muhammed'i de götürüyorum.
0: Hani götürmeyecektin, ne oldu?
1: Deveme binmiştim. Gideceğimi biliyordu ya, çıktığımı duyunca arkamdan koştu geldi. Devenin yularını tuttu. Ağlayarak, amcacığım, beni kime bırakıp gidiyorsun? Burada annem yok, babam yok dedi. Dayanamadım gözyaşlarına. Ona da sefer hazırlığı yapıver.
0: Peki ya yol güvenliği?
1: Bu saatten sonra bırakamam onu. Gözümün önünden hiç ayırmam. İnşallah bir şey olmadan gider geliriz.
0: Peki, sen daha iyi bilirsin. Ben şimdi hazırlarım eşyalarınızı.
2: Kafile Şam'ın Busra kasabasına geldiğinde dinlenmek üzere bir yerde konakladı. Kervan konakladıkları mekanın karşısında bulunan manastırın rahibinin dikkatini çekmişti.
3: Ne kadar sıcak bir gün. Biraz dışarı çıkayım. Uzaktaki karaltı bir kafile olsa gerek. Nereden geliyorlar acaba? O da ne? Bir bulut mu var üstlerinde? Sanki birini takip ediyor. Bunların içinde çok özel biri olmalı. Sakın beklenen peygamber olmasın. Mekke civarından çıkacağını söylüyor kutsal metinler. Bu kafile de o taraftan geliyor olmalı. Evet evet, bak daha önce de görmüştüm. Mekkeli Araplar bunlar. Her birini görmeliyim. Belki içlerinden biri benim umduğum kişidir. Yorulmuşlardır mutlaka. Çölü aşan yemek davetine hayır diyemez. Hemen birini göndereyim, manastırıma misafir olsunlar. İşte geliyorlar. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk. Sağ olasın.
6: Ey Bahira, bugün bizi şaşırttın. Biz sürekli buradan gelir geçeriz. Hiç davet etmemiştin bizi. Ne oldu da bizimle böyle ilgilendin?
3: Doğru söylüyorsun. Bugüne kadar yapmadım. Fakat bugün sizi görünce yorgunsunuzdur diye bir ikramda bulunmak istedim. Hadi hadi buyurun, sofra hazır. Adanızda geride kalan kimse var mı? Hepinizin bu davetten nasiplenmesini isterim.
6: Hepimiz buradayız. Yalnız küçük bir çocuğu dışarıda develerimizin yanında bıraktık.
3: Onu neden bıraktınız? O da yemekte bulunsun.
6: Haklısın. Hepimiz burada gölgede dinlenirken onu orada bırakmamız uygun değil. Çağıralım da gelsin.
1: Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı süzüyor çocuğu. Bu işte bir iş var ya. Hadi hayırlısı.
7: Muhammed, gel yanıma oğlum. Sen de yemeğini ye.
3: Bu çocuk senin neslinden midir?
7: Oğlumdur.
3: Benim bilgilerime göre bu çocuğun babasının sağ olmaması gerekir.
7: Nereden biliyorsun?
3: İncil'de ve kadim kitaplarda yazıyor.
7: Ne yazıyormuş orada?
3: Annesinin karnındayken babasının vefat etmiş

0: olacağını.
1: Evet, doğru. O benim kardeşimin oğlu.
0: Annesi ne oldu?
1: Yakınlarda vefat etti.
0: Bak işte doğru söyledin.
1: Doğru mu söyledim? Sen ne diyorsun be adam?
0: Bak beni iyi dinle. Niyetim kötü değil. Bu çocukta bir hal var. Yahudiler ve Hristiyanlar bir kurtarıcı bekliyor. Ona dair bazı özellikler kitaplarımızda mevcut. Gelme zamanı çok yaklaştı. Senin yeğeninde ben bu özellikleri görüyorum. Benim sezdiklerimi Yahudiler de sezerse ona zarar verirler. Tavsiyemi dinle. Onu gideceğin yere götürme.
2: Ebu Talip bu konuşma üzerine Şam'a gitmekten vazgeçip Mekke'ye döndü. Araplar arasında kan davaları ve savaşlar bitmezdi. Haram aylar denilen kutsal zaman dilimlerinde savaşlara ara verilir, bu aylarda her türlü kötülükten uzak durulurdu. Kan dökmenin büyük günah olduğuna inanılırdı. Fakat farklı sebeplerle vuku bulan 4 ayrı savaş, bu kutsallığın çiğnenmesine sebep olmuştu. Bunun için bu savaşlara Ficar Savaşı denmişti. Zulmün, haksızlığın, iftira ve ahlaksızlığın yaygın olduğu bu toplumda Ficar Savaşları artık manevi değerlerin de çiğnenmesi anlamına geliyordu. Gündelik hayatı zorlaştıran, insanların can, mal ve namus güvenliğini tehlikeye sokan olaylar yaşanıyordu. 20. fil yılının Zilkade ayında Yemen'in Zebit kabilesinden bir adam satmak için bir deve yükü mal getirmiş, As bin Vail adamın malını almış fakat ücretini ödememişti. Kime başvurduysa sonuç alamayan adam Ebu Kubeys Dağı'na çıkarak bağırmaya başladı.
3: Ey Mekke halkı! Ben Yemen'den gelmiş bir adamım. Buraya ticaret için güvenilir bir yer diye geldim. Sizse benim malıma el koyup ücretimi vermediniz. Kimin kapısını çaldıysam elim boş döndüm. Hadi yolları, cuma oğulları. Hiçbiri feryadıma kulak vermedi. Bana yardıma yanaşmadıkları gibi beni azarlayıp kovdular. Aranızdan hakkı gözeten bir yiğit çıkmaz mı?
4: Kim yaptı sana bunu?
3: As bin Vail. Bir deve dolusu malımı aldı benden. Karşılığında bir dirhem ödemeden. Üstelik beni konuşturmadı bile.
4: Sakin ol. Mekke içinde insanlık öldü dedirtmeyiz. Ben Zübeyir bin Abdülmuttalip. Senin hakkını alacağım.
5: Ey Haşimoğulları, ey Muhtalimoğulları, ey Esedoğulları, ey Teymoğulları, toplanın bu meseleyi görüşelim.
6: Evet, hepimiz bir arada olduğumuza göre başlayabiliriz. Yaşananlar itibarımızı zedeliyor. İnsanların malları gasp edilirse yollardaki eşkıyalardan ne farkımız kalır?
7: Haklısın. Bizim dillere destan olan erdemlerimiz vardır. Onları unutturuyor bu yaşananlar. Allah'ın beytinde kimse zulme uğramamalı.
6: Haksızlığa meydan vermeyelim. Kurallara uyarlarsa ne âlâ. Uymayanları kılıçlarımızla yola getirelim.
8: Evet. Kılıçtan geçirelim onları. Evet.
9: Şu an burada her kabilenin ileri gelenleri bulunuyor. Gelin bir söz verelim. Kimsenin zulme uğramasına meydan vermeyelim. Mazlumlar haklarını zalimlerden alıncaya kadar onlarla birlikte hareket edelim. Ne dersiniz?
6: Biz kabul ediyoruz.
10: Evet, biz kabul ediyoruz.
7: Biz de.
9: O zaman kalkın şu koku dolu çanağa ellerinizi batırarak yemin edin. Vallahi bundan sonra Mekke'de yerli yabancı zulme uğrayan kimseyi bırakmayacağız. Denizlerde su kalmayıncaya, dağlar yerlerinden sökülüp un ufak oluncaya kadar bu ahdimizde sebat edeceğiz.
2: Bu andı içen topluluk daha sonra Erdemliler Birliği olarak anıldı. Hazreti Muhammed de amcalarıyla birlikte buna dahil olmuştu. Dedikleri gibi Mekke içinde adaleti sağladılar. Yıllar sonra bu topluluğa üye olanlar bundan övgüyle bahsedecek, hatta insanlar baba ve dedelerinin bu gruptan olmasıyla övüneceklerdi.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hazreti Musa aleyhisselamın imtihanıdır Firavun. Bugün ne Musa var ne de Firavun. Ey hak yolcusu, gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Kulak ver, dinle. Musa da Firavun da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Başka yere bakma. Birbirine düşman bu iki kişiyi kendinde ara. Musa kıyamete kadar vardır, var olacak. Gerçek müminlerin yüzlerindeki nur hep o nurdur. Başka nur değil. Değişen ancak kandiller olacak.

ailesi belası, gözüm üstüne derdimin dermanı, say bu sevdayı çilesi belası, gözüm üstüne derdimin dermanı, say bu sevdayı.

bedenime korkak yürek yükleme, tatlı diye öz canımı saklama. Öldüğümde çalgı çelenk beklemem, al götür kabrime.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Aylak dolaşma. İşinde ve sözünde dürüstlükten sapma. Erken kalk. Erken kalkmak insanın mutluluğunu artırır. Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya uy. Kötüye yaklaşma, ondan kaç. Daima iyilik yap. Sözünü gözet, güvenliğin bozulmasın. Kendini gözet, esenliğin bozulmasın.

yıllarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Biz de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar radyomuzun kıymetli dostları. Din ve Hayat programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Kıymetli dostlar, Hazreti Peygamber'e diriliş, kıyametin zamanı ve alametleri, ruh, iman, küfür, kaza ve kader gibi konularda değişik sorular sorulmuştur. Efendimizin yol göstericiliğinin ve önerilerinin dışına çıkmayan sahabe, ileride çok şiddetli tartışmalara yol açacak olan bir takım